0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem.

Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: Benim hayallerim, benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünmesen bana, düşünmesen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki. Dövdüm döşlerimi de ağlamadım ki. Ağlamadım.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

tarafında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Pas varında sızın olayı, ciğerinde gözün

Git güle güle sevgilim. Yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

Şu anda Oğuz Efem dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efem'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Royal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, saç, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz FM.

Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıla

0: Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde gözün olayım. Git beni

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim: Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Danışmanlığı, adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: çok seviyorum. Ne örüyorum?
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475. Dürdane Doğmuş 0541 571 1366. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköyü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş, yaklaş.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş yaklaş.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımız

0: Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: 10, 9, 9, neydi o lan?
4: 8 abi.
3: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
5: 1, burada, burada, burada.
6: Çal oğlum, çal.

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Bulut ile karışır. Gece ile gündüz her gün yarışır. Hasret çeken elbet bir gün kavuşur. Yol ver, gurbet yol ver, sılama giden.

0: nedir bu ayrılıklar, neden? Ömür tükeniyor, çürüyor beden. Gelmiyor geri gurbete giden. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Neler geldi geçti, ben bilemedim. Bir gün olsun şu dünyada gülmedim. Her olur olmaza derdim diyemedim. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Çiko Hüseyin der ki, sızlanma boşa. Dünyada daha neler gelir şu garip başa. Yüzüm gülmüyor, gelemem coşa. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden.
1: Baktım her yana el yabancı. İçime girdi bir buruk sancı. Sıla denilince akla gelir acı, acı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Böyle yazılmış bizim yazımız. Gurbet elde çalmaz oldu sazımız. Kimselere geçmez oldu nazımız. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Özlem duydum ben elime, köyüme. Gurbet elin artık gelmem oyununa. İlkbaharda kuzlamış koyununa. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Bahar ile çağlar dereler çaylar. Çiko Hüseyin'im özledikçe durmaz durmaz ağlar. Köyüm beni her yerden bağlar. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Yine güz geldi, el derer harmanı. Yoksulun yok yok, yok derde süre dermanı. Yazıldı bizlere zalim fermanı. Yine baharım bitti, döndüm kışa.

Gerçek olmayan hayallere daldım. Varımı gönül diyarından aldım. Yeşiller içinde kurudum, kaldım. Yine baharım bitti. Döndüm kışa.

0: Çiftçi Hüseyin der yazılmış ferman. Doktor yok ki olsun derde derman. Haramın binasında olur mu harman? Yine baharım bitti. Döndü kuşa. Nerede kaldı benim gençlik yıllarım? Bilmem kime diyeyim. Sormaz hallerim. Uzadıkça uzar oldu yollarım. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Daha doyamadım güzel yıllara. Çocuk, torun saramadım kollara. Felek taş çıkardı benim yollara. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Kime ne diyeyim, hepsi boşuna. Girdi gönül darda, gelmez coşuna. Arzu halim, dostum gül cemaline. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Deniz, Mahir, Ulaş, Erdal, bedenimizde bırakmadılar dal. Gel, sor bizi nicedir bu hal. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Çiko Hüseyin'im yanıyor bağrım. Tüm dostlaradır gönülden bu çağrım. Ateş aldı beni, yanıyor bağrım. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış.
1: Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

derdin dermanı. Bahar yola düşer, şaşar hayranı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

0: Çık o Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, Sılam'a gideyim.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Akdağ Oğuz efendim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de binbir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, flat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

verdin ya. Sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam.

can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 2106. Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77.
0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 09 51 0354 415 09 51.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Düştü abla, düştü. Wow. Fiyatlar düştü.

0: Alana helal olsun, çalana kamyon vursun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
3: Reklamları dinlediniz.

En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.

0: Royal Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: İşi özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

beni, sen beni anlamıyor musun? Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğum.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: bitermiş kışlarım, bitermiş kışlarım gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar. Unutursun diye söylemek kolay, söylemek kolay, söylemek kolay.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz. Giden yâre
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Akta Oğuz FM.
1: İnancım kalmadı aşka, sevgiye. Sayende duygusuz bir insan oldu.

bir insan oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum.

olmadın benim canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Üç günlük dünyamdın benim canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım.

0: yere batsın sevgiler, aşk yere batsın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın, tutuşacaksın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Tam kırılıp ayrıldık diye 3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Yoksa biz bir tanem düşman mı olduk?
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Yolumu şaşırtma, baştan çıkartma, dayanamıyorum ben sana.

Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr. Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Nere?

0: Şu anda Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi. Oğuz Efendi. Yozgat'ın sesi.

0: yürek sızılar sızılar. Rabbim kimsenin yüreğini sızlatmasın. Aynen, değil mi kardeşim? Abi. Ya. Güzel efkarlı türkülerle, evet, şarkılarla başladık. Evet, efkarlı şarkılarla, türkülerle başladık değerli dostlar. Telefonum çalarsa canlı bağlantı alacağım. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 çalarsa telefonum canlı bağlantı alacağım. Mesajlara, yorumlara yine bakayım. Gelen mesajlara, yorumlara. Bizleri radyodan frekanslarımız üzerinden dinleyen bütün dinleyicilerimize buradan saygılar, selamlar olsun. Efendim, neredeyiz? Yozgat'ın sesi Oğuz FM'deyiz. Sorgun Oğuz FM, Sarıkaya Oğuz FM, Akdağ Oğuz FM. Bütün frekanslarda şu an ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bunun yanı sıra Facebook sayfasında TV Sarıkaya Facebook sayfasında da canlı, görüntülü, görsel yayındayız. Oradan da bizi şu an canlı canlı izleyebilirsiniz. Canlı müzik ziyafetimizi. Cümleten hayırlı bayramlar demişti Ali Barış'ta. Eyvallah yeğenim, hoş geldin, sefalar getirdin. Orhan Özay, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun. Ozanların Sesi Platformu Başkanı Orhan Özay, tüm sitelerimizde programımız canlı yayında diyor. Orhan Özay abimiz,
1: kardeşimiz, gerçekten Orhan Bey çok değerli bir kardeşimiz. Kayseri'de Ozanlar Derneği'nde görüyoruz daima canlı yayın. Nerede bir kültür faaliyeti var, Orhan Bey kardeşimiz orada. Kendisine kucak dolusu selamlar gönderiyoruz.
0: Eyvallah. Buradan Kayseri'ye kucak dolusu saygılar, selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz yayınımızı paylaştığı için de. Efendim Zafer Gönül Alan, selamlar İstanbul'dan, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun. İstanbul'a da bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Coşkun Orhan, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Muhammed Tunca bizi bugün mesaja boğacak. Hüseyin kardeşim. Muhammed Doğan Tunca, asrı gurbet etti, harap etti, köyümü istiyoruz Ümit Bey'le Yozgatlı Hüseyin'den Oğuz TV yayınlar diyor. Eyvallah kardeşim. Birazdan senin isteğini, mesajını yerine getirecek Hüseyin kardeşim. İyi akşamlar, buyurun.
2: İyi akşamlar, radyodan arıyoruz ama.
0: Evet, Oğuz FM'de canlı yayındayız, buyurun. Canlı yayındayız, sesin geliyor mu? Beni telefondan, evet, beni telefondan duyarsanız daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Nereden arıyoruz?
2: Hoş buldum. Umutcan ben. Şu an Ankara Sivas yolcusuyuz. Sivas'a 1,5 saatimiz kaldı.
0: Sivas'a 1,5 saat kaldı. Sivas'a doğru gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Allah yolunuz açık etsin inşallah.
2: İnşallah.
0: Rabbim kazasız belasız hayırlısıyla memlekete kavuşma. Sivaslı mıyız?
2: Amin. Aynen. Sivas Yıldızeli.
0: Yıldız eline gidiyoruz. Birden bizim radyoya takıldınız frekans herhalde.
2: Aynen.
0: Eyvallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli değerli hemşerimiz. Var mı bizden bir isteğiniz? Şu an canlı olarak arkadaşlarımız, abilerimizin repertuarında olan bir şey varsa gönderelim size. Yolculuğunuza şöyle eşlik edelim.
2: Buradan ben babaanneme selam gönderiyorum.
0: Eyvallah. Aleyküm selam diyelim. Yolunuz açık olsun. Bayram ziyaretine gidiyorsunuz herhalde.
2: Aynen, aynen.
0: En güzel şarkıları, türküleri sizlere ve sizin yanınızda ve sizin istikametinizde giden araçlardan dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz.
2: Teşekkürler.
0: İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı yolculuklar olsun.
2: İyi akşamlar.
0: Hoşçakalın. Efendim devam ediyoruz. Bakın. Şeyden Facebook tarafındaki canlı yayında bombardıman var demiştim ya. Biz oradan bahsederken Sivas'tan, Sivaslı bir, evet, hemen yol üzerinden arayan dinleyicimize denk geldik. Yolları açık olsun efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden yollardan memleketlerine giden bütün hemşehrilerimize. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diyor. Tepedoğan Köyü'nden selamlar, sevgiler. Hüseyin kardeşimden Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını isteyebilir miyiz diyor. Kadir Karatürk. Eyvallah. Arada ben sizin mikrofonu kapatıyorum. Direkt ilk konuşma bazı cümleler gidebiliyor hani.
3: Tamam.
0: Kendi aranızda rahat konuşabilin diye. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Turan abi ve Hüseyin'e selamlar diyor. Ellerine ağızlarına sağlık. İstanbul Ucuzluk Pazarı yanında kurban satışımız devam ediyor. Erkek toklular isteyen bizi bulsun. Sıradaki parça bütün Sarıkayalılara gelsin diyor. Bu kimmiş? Salim Üstündaş. Kurbanlar evet, senin Salim miydi? Abi, ay. Bugün iyi yağmurun altında kaldın ama var ya. Evet, buradan da hemen şöyle bir reklam yapalım. Efendim, Sarıkaya'da nerede? Hemen nasıl tarif edeyim? Mümtaz Gözhan Sarıkaya Belediyesi'nin sosyal tesislerinin karşısında İstanbul Spot'un yanında, Divan Çarşı'nın yanında Salim Üstüntaş şu an ekmeğinin peşinde. Orada koyunlar var, kurbanlık koyunlar. İhtiyacınız varsa, son ana kalanlar varsa gelip oradan temin edebilirler. Kolay gelsin kardeşim. Bombalanmış şehir gibiyim, mümkünse teşekkür ederim diyor Rukiye İleri. Rukiye Hanım. Vallahi o şarkıya bayağı bir istek talep var. Aynen, selam sanatçılarımıza, sevgili yeğenim diyor Turan Gürel'den, bir Aşık Veysel'den. Aşık Veysel'den türkü istiyoruz. Selamlar, sevgiler diyor. Kim demiş? Turfat Hacer. Efendim hoş geldiniz.
1: Selam.
2: Hoş bulduk.
0: Tanıyabilir miyiz sizi?
2: Ben Çekerek'ten Musab Yazar.
0: Çekerek'ten Musab Yazar, hoş geldiniz. Çekere'ye saygılar, selamlar olsun.
2: Buldu, sağ olasın, Allah razı olsun.
0: Ne var ne yok Çekerek'te, iyi misiniz? Keyifler nasıl?
2: Vallahi iyi, biz de oturuyorduk arkadaşlarla, sizin radyoyu dinliyorduk.
0: Eyvallah, iyi yapmışsınız. Biz de bazen hafta sonları ya da işte böyle özel günlerin öncesinde böyle canlı güzel müzik programları yapmaya çalışıyoruz nacizane.
2: Vallahi elinize sağlık, çok güzel müzikler falan.
0: Eyvallah. Üstadlardan var mı? Repertuarlarında olan bir şeyse çalsınlar, göndersinler.
2: Vallahi şimdi bizim aklımızda bir şey var da.
0: Ne var mesela?
2: Yani bu parçanın peşinde böyle farklı bir şey çalacağınız ya da bizde alakalı, hani biz istediğimiz zaman onu mu çalacaksınız? Ya da böyle sırayla çalıyorsanız.
0: Repertuarda olan bir şeyse.
2: Ne? Vallahi bir Aycan Öner'den Zor Kirvemi isteyecektik.
0: Zor Kirvem var mı Hüseyin kardeşim? Aycan'ı var diyor. Var.
2: Bir
0: iki şarkı sonra gönderecek inşallah.
2: Tamam inşallah. Musab Yazar'dan diye şey yaparsak da çok
0: tamam.
2: Makbul geçer.
0: Musab Yazar'dan bütün Çekerekli kardeşlerimize armağan olsun diyelim.
2: Çok teşekkür
0: geceniz,
2: ederim.
0: Geceniz güzel olsun. Çekere'ye selamlar. Hoş
2: geldin. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ
0: eyvallah,
2: olasın.
0: Eyvallah. Sağ olun. Var olun efendim. Devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerim. Birkaç mesajım var. Hemen okuyamadığım onları bir okuyalım. Devam edelim. Sedat Ot Yakmaz da selamlar, hayırlı yayınlar dilerim kardeşlerim adına, da yüreğinize sağlık demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Mesajları biraz hızlı tempoda okuyorum, kusura bakmayın. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Trabzon'dan sevgiler Turan Bey'e, arkadaşlara başarılar diliyorum. Turan Hocam'dan Trabzon'a bir türkü göndermesini rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler diyor. Turan Hocam'ın mikrofonunu açtım.
1: Selamlar gönderiyorum.
0: İkra Karadeniz Turan Hocam.
1: Evet, değerli İkra. Üstadımıza selamlar, sevgiler gönderiyorum. Var olsun.
0: Eyvallah.
1: Üzerimizde emeği büyüktür. Kendisine sağlık, afiyet diliyorum. Bütün şarkılarımı Karadeniz'e de gönderiyorum.
0: Trabzon'a biz de buradan selamlar gönderiyoruz. Bizlere her kim kulak veriyor oralardan. Mehmet çok sezgin, selamlar olsun Hüseyin'e demiş. Eyvallah. Aleyküm selam. İstanbul'dan selamlar diyor Turfat Hacer. Hacı Er efendim. Mustafa
1: kuzenim olur. Kendisine, güzel abime, Turfat abime selamlar, sevgiler gönderiyorum.
0: Eyvallah. Sağ olun, var olun.
1: Şarkılarımız ona da armağan olsun tabii ki.
0: Eyvallah. Şarkılarımız İstanbul'a da, sizlere de armağan oluyor. Mustafa Durgut selamlar, Konya'dan hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Konya'ya da buradan selamlar olsun. Orhan Özay az önce demiştik ya, hani Kaletepe Ozanların Sesi dernek başkanıydı değil mi?
1: Aynen.
0: Turan Güler hocam, Hüseyin kardeşim, sesinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Katkılarından dolayı Oğuz FM'e ve tüm yönetimine teşekkür ediyoruz demiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun efendim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Uğur Oktay Güzel de Viyana'dan selamlar hemşerilerime diyor. Viyana'ya da bizden kocaman saygılar, selamlar olsun. Efendim, yorumu okur musunuz diyor. Yukarıda diyor İkra Karadeniz. Okuduk efendim. Dediğim gibi mesajlar çok hızlı bir bombardıman şeklinde olunca üstadlara, o yüzden biraz gecikme olabiliyor. Kusura bakmayın. Kusurumuza bakmayın diyelim efendim. Hüseyin abi, ağzına yüreğine sağlık diyor Ayhan Çetinkaya.
3: Ayhan'a selam olsun.
0: Efendim Gülsüm Güneş eşinizdi değil
3: eşim
0: mi?
3: Eşim abi.
0: Hayırlı yayınlar, bayram temizliğinin üstüne iyi gidiyor parçalar. Eşim Hüseyin'e ve kaynım Erhan'a selamlar olsun diyor. Erhan'ı da seçmemiş yenge hanım. Selamlar, iyi yayınlar Ankara'dan diyor Faik Gürsoy. Eyvallah, Ankara'ya selamlar. Salim Üstüntaş, teşekkür ettim abi, sağ olasın diyor. Salim, eyvallah kardeşim. Uğur Oktay Güzel, hayırlı yayınlar. Viyana'dan Sıla'ya selamlar, hemşehrilerimize selamlar olsun. Sıradaki parça tüm gurbetçilere gelsin diyor. Burada mesajlara nokta koyacağım. Bir, yine dediğim gibi 21 tane daha mesaj var, açılacak mesaj.

0: Harabeden kalmadı farkım, bombalanmış şehir gibiyim evet, diyor. Ya. Nasıl yazmış işte, değil mi?
1: İsteyenlere gelsin abi parça, yoğun istek
0: yaz,
1: vardı.
0: Yazan adam hangi duygularla evet. Yazdıysa değil mi? Bombalanmış şehir gibiyim evet, diyor. Evet, kimler istemişse onları armağan etmiş olduk.
1: Bütün dinleyicilerimize gelsin abi.
0: Bütün dinleyicilerimize armağan ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz şu an Oğuz FM'de canlı performans müzik programındayız. Devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli ki bir üstadımız var, Turan Gürel abimiz, bir de Hüseyin kardeşimiz var. Güzel şarkılarla, türkülerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Şimdi mesajlarımı okuyacağım ama öncesinde bir sesli mesajım var.
2: Selamlar Oğuz FM dinleyicileri. Akdağ Madeninden Tuncay ben. Sizden İbrahim Tatlıses'ten Nankör Kedi parçasını değerli abim Mehmet İlhan Fransa'dan geldi. Çok değerli misafirim. Karademlik'te çay içiyoruz. Bütün Oğuz FM dinleyiciler için gelsin. Kardeşim sana da iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Evet, Akdağ Madenine de selamımızı gönderelim. Bir sesli mesajımız vardı. Onu da yerine getirmiş olalım. İnşallah varsa arkadaşlarım, üstadlarım da güzel o türkü şarkı göndermeye çalışacağız efendim. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım Akdağ Madenine de. Selamlar, hayırlı akşamlar. Yozgat Çayıralan Çokradan köyünden Bayram diyor, Bayram Yıldız ben. Hüseyin kardeşimi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar yolluyorum. Bize güzel bir parça çalar inşallah, ayrıca dinliyoruz. Kayseri'de oturuyoruz. Çokradanlıyım demiş. Bayram Yıldız bizim daimi dinleyicilerimizden. Hüseyin kardeşimize de selamları var. Aleyküm selam diyor Hüseyin kardeşim, mikrofon kapalı. Osman Nuri Yılmaz, kıymetli reklam verenimiz, sponsorumuz, Perdecim ailesine de buradan, Osman Nuri Yılmaz'a ve Nihat Yılmaz'a da buradan Akdağ Madenine selamlarımızı gönderelim. Onlar da şu an yayınımızı takip ediyorlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. 3294 numarasının sonu, isim de yazmamış, mesajın devamında yazmamış. Yazarsanız mesajınızı okuruz. Yine bir selam yazıp bırakan dinleyicimiz var. Efendim 0530 034 66 66. Buradan ararsanız canlı telefon bağlantısı alacağım inşallah. Arayan olursa ben konuşurken. Biraz da mesajları eriteyim hemen hızlıca. Viyana'dan gelen mesajı okumuştuk. Uğur Oktay Güzel. Viyana'ya tekrardan selamlarımızı gönderelim. Selamlar, ben Fransa'dan Okan, iyi yayınlar dilerim. Hüseyin kardeşime ve tüm Yozgatlılara selamlar diyor.
1: Fransa'ya selam Okan olsun. Şahin. Aynen. Okan Şahin'e Şahin. Selam olsun kardeşime.
0: Eyvallah. Erdal Sun'a selamlar, iyi akşamlar. Ben size Avusturya Salzburg'dan yazıyorum. Sizleri seve seve dinlemek değil. Sıradaki parça Sarıkaya halkına gelsin. İyi akşamlar diyor Erdal Sun'a. Eyvallah efendim. Avusturya'ya da selamlar. Bilal Gürel selamlar Oğuz abim diyor. Eyvallah Bilal Gürel kardeşim. Hoş geldin, sefa getirdin. Ömer Karaaslan iyi yayınlar, selamlar Hüseyin dayı diyor Ömer Karaaslan.
1: Merhaba, selamlar olsun. Boğazyan'da abi kendisi.
0: Boğazyan'da değil mi?
1: Evet.
0: Alo. Canlı yayındayız. Alo. Canlı yayındayız, buyurun abi.
3: Ben Yozgat Saray'dan arıyorum. Selami Şahan.
0: Selami Şahan abi, hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Sağ ol Oğuz Bey, beni de biliyor zaten.
0: Biliyorum, bilmez olur musun?
3: Ya abi, Selahattin Börük'ten Yağma Yağmur'u çalar mısınız? Mümkün mü?
0: Vallahi abi çalsak da yağıyor, çalmasak da yağıyor. Vallahi bugün iyi yağdı değil mi? Selam abi.
3: Bunu bütün Saray FM dinleyicilerine ve Oğuz FM armağanım olsun.
0: Eyvallah, selam abi. İlerleyen dakikalarda inşallah göndermeye çalışacağız. Saygılar, selamlar olsun abi. Kendine iyi bak.
3: Sağ ol. Hadi hayırlısın.
0: Gecen güzel olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Var olasın. Mesajlarla devam ediyorum kıymetli dostlar. Ömer Karaaslan, iyi yayınlar. Selamı söyle Hüseyin dayı demişti. Onu okuduk. Nuriye Vural, selamlar Yozgat'tan. Hayırlı yayınlar diyor Nuriye Vural Hanım. Hoş geldiniz efendim. İkra Karadeniz, çok teşekkür ediyorum efendim. Keyifle izliyoruz. Saygılarla demiş. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Hanifi Çilekeş, sıradaki parça dinleyenlere gelsin demiş. Eyvallah. Faik Gürsoy, Turan Gürel buradaysa ben de buradayım. Selamlar olsun Ankara demiş.
4: Eyvallah, gözlerini öpüyorum Faik. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
4: Nuriye Hanım'a ve İkra Karadeniz Hanım'a da selamlar gönderiyoruz.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Abimin, Turan Gürel abimizin, hocamızın, üstadın selamları da aldınız. Turan abime de selamlar diyor tekrardan Nuriye Vural Hanım.
4: Evet, Nuriye Hanım. Hanım'a selamlar olsun. Yani İkra Karadeniz Hanım'a da selamlar gönderiyoruz.
0: Evet.
4: Karadeniz'e, Trabzon'a, bizi Trabzon'dan izliyor.
0: Evet, Karadeniz'deki
4: Fahir
0: bütün...
4: kardeşime de selamlar, sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ankara'dan.
0: Ankara'ya da selamlarımızı gönderdik. İyi yayınlar Oğuz abi, Turan abimin ağzına sağlık. Hüseyin kardeşim da doğru mu duyduklarım, türküsünü istiyorum diyor. Selamlar,
1: evet,
0: saygılar diyor.
1: Birazdan geliyor
0: değil mi? Ayşe Altan diyor, izliyorum yengem demiş. Ha, kendi aralarında yazıyorlar. Şahin selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah
4: Şahin kardeşimize, eğer mikrofon açıksa selam gönderin.
0: Açık, açık.
4: Çok değerli bir dostumdur. Yani her zaman yanımızda, benim yayınlarımda da hep katılır ve bütün programlarımızda yorumunu eksik etmez. Selamlar, sevgiler gönderiyorum Şahin kardeşim, eyvallah, katıldığınız için de teşekkür ederim.
0: Eyvallah, mesajın devamını da okuyayım abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Turan Bey'den "Ben de seni unutamam" eserini çok sevdiğim arkadaşıma armağan etmek istiyorum diyor Şahin. Ömer Karaaslan, iyi yayınlar Hüseyin dayı, annem sana bir bol bol selam demiş.
1: Aleykümselam, ah, bizden de onlara selam olsun abi.
0: Ah babam sağ olsaydı çalar mı müzik Necla Karaaslan'a gelsin
1: tamam,
0: diyor.
1: Tamam inşallah abi.
0: Ayşe Tataroğlu İstanbul'dan selamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. İstanbul'a da selamlarımızı yine gönderelim.
4: Ayşe Hanım'a selam olsun, o da değerli bir takipçimiz. Açık mı ses?
0: Açık abi.
4: Açık mı? Ayşe Tataroğlu'na da teşekkür ediyorum, sağ olsun. O da aynen öyle, bizim yıllardır takipçimiz yani, sağ olsun. Selam olsun İstanbul'a.
0: Eyvallah Ayşe, maşallah Hanım'a. Turan abim takipçileri bizim radyoyu bombardıman mesaj yağmuruna tuttular. Bugün Savaş Erkılıç hayırlı akşamlar demiş. Benim şarkım Eyvallah Kardeşim diyor. Ha, az önceki çaldığım şarkılardan evet. Birisi. Savaş Erkılıç'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Seste uğultu var diyor Faik Gürsoy. Seste aslında uğultu yok. Kemanın sesi alttan bazen geliyor. Müzikteyken o uğultu gibi gelebilir. Bir de şeyde konuşurken Hüseyin kardeşimin sesini biraz fazla açınca konuşmazsa uğultu gibi geliyor. O yüzden kapatıyorum mikrofonları. Avusturya'dan, ya abi bunu okuyamadım ki, Tabe Tuvana ya selamlar diyor Ali Şimşek. Eyvallah, aleyküm selam diyelim. Bizden de sizlere selamlar olsun. Bir köprüden geçti gelin istiyorum şimdiden demiş Furkan Kaya. Köprüden geçti gelin en son değil mi? Ömer Kara Aslan, iyi yayınlar Hüseyin dayı. Valla bu da senin bombardımanlarından birisi. Sen kardeşim Ömer kardeşim. Çalacak senin şarkını. Turgut Dök, selamun aleyküm. Cümleten hayırlı geceler diliyorum diyor Turgut Dök. Eyvallah, sağ olun, var olun Turgut abim. Yayın harika, emeğinize sağlık diyor Ayşe Tataroğlu Hanım. Efendim, mesajlar şöyle biraz hızlıca toparlamam lazım. Birikiyor, sonrasında borçlanıyoruz. Ağzına yüreğine sağlık diyor Savaş Erkılıç. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Muammer Tekin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah Muammer abim, İstanbul'a sevgiler, saygılar olsun. Sıkı takipçilerimizden. Var olasınız, iyi ki varsınız Oğuz efendim diyor Turgut Dök. Eyvallah, sağ olun. Mustafa Hamdi Erdoğan, ah o saçların demiş. Var mı öyle bir röportajımızda? Gökhan da demiş ki, fotoğrafçı Gökhan, foto Gökhan. Hüseyin, benim şarkıyı söyler misin demiş.
1: Tamam inşallah.
0: Şifreli.
1: Gökhan abi ya.
0: Kendi biliyor musun herhalde hangi şarkı
1: aynen,
0: olduğunu?
1: Gökhan abime gelecek.
0: Evet. Ömer Karaaslan yine babam sağ olsaydı tekrar yazmış. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. Mesajı tekrar atarsanız evet. Burada sadece kalabalık yapıyor. Biz mesajların hepsini okuyoruz. Ama şarkı çalarken okuyamadığımız için okumadığımızı sanıp tekrar yazıyorsunuz. O da burada kalabalık ediyor kıymetli dostlar. Oğuz abi Hüseyin'e selam söyle diyor Gökhan.
1: Selam abi.
0: Turan Gürel abimize selamlar olsun. Eyvallah. Diyor Savaş Erkılıç. Efendim Hüseyin'e söyle sana zahmet benim şarkımı çalsın diyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar Turan Bey'e ve sizlere selamlar olsun. Turan Bey'den "Ben Seni Unutamam" eserini çok sevdiğim arkadaşıma armağan ediyorum diyor Şahin. Bir mesaj daha yazmış. O mesaj, hani dedim ya, okumayınca biz gecikiyoruz ya okumakta. Fransa'dan yazıyorum. Babam Turan Gürel'e selamlar diyor. Hüseyin Gürel.
4: Hüseyin oğlum, evet. Gözlerini öpüyorum. Selam olsun Fransa'ya da. Bugün ayrıca sevgili torunum Ayla'nın da doğum günü. Kendisini öpüyorum gözlerinden, yanaklarından. Allah'tan uzun ömür diliyorum.
0: Fransa'da maalesef, değil mi abi?
4: Fransa'da. Maalesef yolların uzak olması hasebiyle ancak yani telefondan evet. Kutlayabildik. Aylam'ın doğum günü, evet. 6. yaşını kutladık.
0: Allah nice sağlıklı, sıhhatli ömürler.
4: Oğluma, gelinime ve torunlarıma kucaklar dolusu selamlar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum.
0: Evet. Allah nice sağlıklı, sıhhatli
4: İyi ki doğdun Ayla diyelim.
0: İyi ki doğdun Ayla diyelim, değil mi? Evet. Evet abi. Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği olarak Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evimizde Kayseri'deki tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gurur duyarız. Koca Sinan Belediyesi karşısı Mimar Sinan Park içinde diyor. Orhan Özay üstadımız, abimiz diyelim. Bizi davet ediyor. Eyvallah, sağ olun, var olun. Serkan Selim Bulduklu. Selamun aleyküm abim, Hüseyin kardeşim. Bir dene bir Aysın parçasını herkese armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar demiş Serkan Şahin Bulduklu. Efendim dur bakalım. Serkan Şahin Turan Bey üstadıma teşekkür ederiz demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Selma Tambaş. Sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum İstanbul'dan diyor Selma Tambaş. Efendim birkaç mesaj daha okuyayım, sonra yine güzel şarkıya, türküye geçelim. Selamlar, iyi yayınlar Turan Bey üstadıma, Hüseyin kardeşimize selamlar Yozgat merkezden diyor Yakup Güven. Yozgat merkezinde
4: çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey'e. Sevgili dostumla yüz yüze daha henüz görüşemedik ama Yakup hocamızı sağ olsun biz sosyal medyadan takip ediyoruz. O da bizleri yalnız bırakmıyor. Kendisine selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
0: Eyvallah. Biz de buradan radyomuz adına saygılar, selamlar gönderiyoruz. Mahmut Akbulut da İstanbul'dan. Mahmut Akbulut ah babam sağ oldu söyler misiniz demiş. İstanbul'a da bir kez daha selamlarımızı gönderelim. İsa Boyraz da selamlar Viyana'dan Yozgat'ımıza demiş. Eyvallah. Hamdi Duygu İzmir'den tüm Koççağız köyüne, köylülerimize selamlar olsun demiş. Efendim şimdi önümdeki mesajları bitirdim. Bir de şuraya bakayım. Canlı telefon bağlantısını birazdan alacağım kıymetli dostlar. Şimdi almayalım, çok üstüne çok konuştuk. Neşet Erdaş'tan iki büyük nimetim var, çalarsanız sevinirim demiş.
1: Geliyor
0: değil mi?
1: Sırada o var zaten.
0: Tamam. O zaman sözü ben size bırakacağım. Hazırsanız. Kıymetli dostlar, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa hemen bir kez daha şuradan hatırlatma yapayım. Yozgat'ın güçlü sesi, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz FM'desiniz. Canlı müzik performans, canlı performans müzik programındayız. Hafta sonu klasiklerimizden bir tanesi. Ara ara böyle klasik canlı müzik programı yapıyoruz. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa saygılar, selamlar olsun efendim. Yurt içinden, yurt dışından, bizi radyo frekansından veya sosyal medya üzerinden dinleyen, izleyen dinleyicilerimize. Aynı zamanda bizi oğuzfm.com.tr, aktafm.com.tr, oğuzfm.net adreslerinden de bizleri dinleyebiliyorsunuz. Şu anda Facebook sayfası üzerinden canlı yayındayız. Facebook sayfasında TV Sarıkaya, Yozgat Oğuz FM, Sarıkaya Oğuz FM, Akta Oğuz FM sayfaları üzerinden bizim canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Bunun dışında bu yayının videolarını da ne yapıyoruz efendim? YouTube kanalımıza ekliyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Müslüman abilerimizin hazır olmasını bekliyorum. Hazırız değil mi? Tamam. Söz sizde efendim. Buyurun.
1: Çalacağım parça efendim. Bizi dinleyen Kayseri'de Bayram kardeşime gelsin abi. Ankara'da Mustafa amcam dinliyor, ona gelsin. Abime gelsin efendim.

0: parça efendim, özellikle Gökhan abime gelsin efendim, Gökhan Fidancı abime. Bizi dinleyen bütün dostlarımıza gelsin. Evet. Ama özellikle Gökhan abime gelsin.
1: Eyvallah. Gökhan kardeşimize de buradan selamlar olsun. Foto Gökhan. Evet, yine şöyle birkaç mesaj daha okuyayım ben buradan. Ne diyorduk? Bütün yine sırtımdan vurdu, değil mi? Kurban olduklarım. Yani sırttan vuruyorlar. Önden mertçe bir şey diyemiyorlar da. Efendim, Isparta'dan iyi akşamlar demiş. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı. İzmit'ten gelmekte olan kızım, damadım ve torunum Güneş için gelsin. Uğur Heybere demiş. Efendim, canlı performans müzik programımızdayız. Gülden Karaböcek'e ilerleyen saatlerde, dakikalarda inşallah gönderelim, göndermeye çalışalım diyelim. Sözümüz olsun. Yolları açık olsun. Az önce de anonsumda söylediğim gibi, şu an yollarda bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, efendim bayram yolculuğunda olan dinleyicilerimize de buradan hayırlı yolculuklar diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. İyi yayınlar abim. Yozgat Boğazlıyan Yeşilhisar Köyü'nden sizi izliyor. Sıradaki parçayı Yeşilhisar Köyü'ne gelsin Hüseyin dayı, bol selamlar diyor. Ömer Karahaslan WhatsApp'tan yazdı bu sefer de. Şeyden, hani az önce dedim ya.
0: Evet.
1: Onun isteğini yerine getirdik değil mi? Çal.
0: Şey, o babam türkünü istiyor, evet. Abi de evet. Ona
1: bir de yağmuru söyle, var mıydı? Selahattin Mülük'ten yok değil mi o? Efendim, mesajlarla devam edelim. İzmir'den bütün Koçyağız köyüne selamlar demişti Hamdi Duygu. En son burada kalmıştık, bu mesajda kalmıştık. Eyvallah, İzmir'e de bizden selamlar. Koçyağız köyünden veya Koçyağız köylü olup da bizi nerelerden izliyorsanız hepinize selamlar olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Yayınınızda başarılar diliyorum. Efendim, selamlar olsun bütün Sarıkaya'ya diyor İlhami Genç. Ve aleyküm selam diyelim bütün Sarıkaya adına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali Şimşek, Oğuz efendim Avusturya'dan selamlar. Turan'dan anne türküsü söylerse memnun olurum diyor Ali Şimşek.
2: Selam gönderiyorum Avusturya'ya. Onlar kuzenlerim benim. Hepsini de öpüyorum yanaklarından. Sağlık sıhhat diliyorum. İnşallah burada arkadaşımızın repertuarı üzerinde, ben arkadaşımıza destek amaçlı geldim. Bu program benim şahsıma programım olmadığı için buradaki kendi eserlerimden elime yer vermeyeceğim. Bu program arkadaşımızın programı. Onun için bizi mazur görün. Bugünkü çaldığımız eserleri sizlere armağan ediyoruz.
1: Yine de bir iki tane böyle arada da olsa bir tane tek de dinleyebiliriz abi. Hani yaparsan hürmete geçmez miydi?
2: Hazırlıklı yani. Tabii ki hazırlıklı gelseydim olurdu ama ben kendi bağlamam falan getirmediğim için onu mazur görsünler. Eyvallah. Öyle bir programda yaparız inşallah.
1: Eyvallah, inşallah. İbrahim Şahin Gözde, sevgili kardeşim Turan Bey, üstadım.
2: Hollanda'dan.
1: Sevgili Hüseyin Bey'e selamlar, sevgilerimle. Siz sunucu beyefendiye de teşekkürler ederim diyor İbrahim Şahin Göz.
2: İbrahim kardeşim, kucaklar dolusu selam gönderiyorum Hollanda'ya, sana ve Mithat kardeşime ve bizi izleyen tüm dostlarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. Gelecek bayramınızda yürekten kutluyorum.
1: Eyvallah. Muammer Dinç, Turan abimize ve size armağan ediyorum, saygılar diyor Muammer Dinç. Gökhan da maşallah Hüseyin, ağzına yüreğine sağlık diyor.
2: Gökhan. Selam olsun Gökhan kardeşimize.
1: Turan abim işin rast gelsin, gönül telimize dokunulunuz vallahi diyor Gökhan.
2: Eyvallah Gökhan'ım, sağ ol.
1: Kaptan şoför, iyi akşamlar Oğuz Bey. Herkese selamlar, başarılar diliyorum. Aşık Gül abiden hangi dağın ardında sevdiğim parçasını çalabilir misiniz? Hüseyin ve Turan abiye de selamlar diyor kaptan şoför. Var mı o?
2: Var var. Aleyküm selam.
0: Yaparız abi.
1: Hangi dağın ardındasın Nazlı Yar. İyi yayınlar Oğuz Bey. Yozgat sürmelisi yapalım diyor. Selami Dener. Yozgat sürmelisi yapar mıyız?
0: Yaparız abi.
1: Yaparız değil mi?
0: Bu zaten vazgeçilmez biz.
1: Ömrün uzun olsun demiş Gökhan kardeşim de. Saadettin Can, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizlerin aracılığıyla Karahallı köyüne selamlar. Hüseyin'den bir gurbet türküsü ricam olacak diyor inşallah.
0: Selamlar olsun İstanbul'da kendisi.
1: Eyvallah. Efendim, Mehmet'e söyleyin de Turan abimin suyunu verelim hemen.
3: Ben de.
1: Efendim, devam ediyoruz. Ne dedik? Karahallı köyümüze de selamları gönderdik. Evet. Kutlay Sevim Coşkun Yürek, maşallah yeğenim, sesine yüreğine sağlık, başarıların daim olsun. Bizi gördün mü, yıllar çalarsan sevinirim diyor. Şimdi açtım.
0: Çaylalan'a enişteme, teyzeme selamlar olsun abi. Çeral Hanım halkına selamlar olsun. Bu sene orada bayağı düğünümüz var inşallah nasip olursa.
1: Kutlay Sevim Coşkun Yürek mi?
0: Evet. Kendisi eniştem teyzem olur. Hı hı. Çayralan'da bayağı düğünümüz var. Çayralan'a burca selamlar olsun abi.
1: Tamam. Diyelim Çayralan'dan şu anda bize kulak veren, yayınımızı izleyen, sosyal medyadan ya da radyodan bütün hemşehrilerimize de saygılar, selamlar olsun. Hüseyin kardeşimin sesinden sizlere güzel güzel şarkılar, türküler dinletiyoruz. Virtüez Sayın Turan Gürel, ellerine sağlık. Hüseyin Bey'in de sesine sağlık diyor. İkra Karadeniz.
2: Teşekkür ediyorum İkra Hanım, sağ olsun.
1: Eynelli'den selamlar Oğuz Bey. Yozgat Sürmelisi diyor. Selami Dener. Eynelli'ye de selamlar olsun. Yağma yağmuru söylese de yağıyor yağmur Oğuz Bey diyor. Evet, doğru, haklısınız Sebiha Hanım. Valla yağmur dolu maşallah diyelim. Bu sene de böyle inşallah. Yağmıyor yağmıyor derken bu sene de böyle oldu. Hayırlısını Rabbim bilir tabii ki. Selamlar aleyküm Hüseyin kardeşime, selamlar diyor Lokman Budak. Eyvallah.
0: Ayhalı köyünde.
1: Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kayseri'den selamlar Bozok Kültür. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den selamlar. Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına güzel programımızı zevkle izliyoruz diyor İlhan Şenol. İlhan Şenol başkanımız da.
2: Evet, Kayseri Yozgat Bozok Kültür Derneği Başkanı. Selam olsun İlhan Bey'e, sağ olsun. Bizi izlediği için de teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
2: Sıradaki eserimizde Kayseri'ye ediyorum. Gönderiyoruz inşallah.
1: Tamam, kamerayı oraya aldık mı? Tamam, hemen devam ediyoruz efendim. Mesajlarla devam ediyoruz. Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi, Oğuz FM'desiniz efendim. 0530 034 66 66'dan ararsanız canlı telefon bağlantısı alacağım mesaj okurken. Bunun dışında ilerleyen dakikalarda arama gelirse şarkı sırasında maalesef canlı bağlantı alamıyorum. Bunu bir kez daha belirtmiş olayım buradan. Mesaj, birkaç mesajımız daha var, onları da okuyalım. Oğuz abim değerlisin her zaman diyor. Bayram Serap Yıldız. Eyvallah, sizler de bizim için değerlisiniz. Bütün dinleyicilerimiz, bütün takipçilerimiz, bütün hemşehrilerimiz bizim için kıymetli, değerli dostlar. Telefonumda bir şey var mı diye bakıyorum. Bütün mesajları okuduk. Telefonumda şu an arama gelirse alacağım dedim. Şu an için bir arama da yok. Bir ne yapacağız şimdi? Ne söyleyeceğiz?
0: Abi bayram geliyor. Bayram türküsü yapalım. Burada bayram. Herkesin şimdiden bayramı mübarek olsun.
1: Hı hı. Bir bayram türküsü.
0: Hocamdan Allah rahmet eylesin bir bayram türküsü yapacağız efendim.
1: Tamam. O zaman bir bayram türküsü yapalım. Akabinde çayları soğutmadan hemen çaylara devam edin ben mesajları okurken.

0: Bayram olsun, bayram olsun, canım sana, gönlüm sana kurban olsun.
1: Evet.
0: Yine güzel şarkılardan, eserlerden birisiydi kıymetli dostlar. Devam ediyoruz efendim. Birkaç mesajımızı daha okuyalım. Bu arada abilerim çaylarını yudumlasınlar. Efendim şöyle yapalım hatta mesajlara geçmeden önce. Telefonum çalarsa ne yapacağım? Canlı telefon bağlantısı alacağım. 0530 034 66 66, 0530 034 66 66'dan telefonum çalarsa canlı telefon bağlantısı alacağım mesaj okurken kıymetli dostlar. Nurgül Eroğlu ne demiş? İyi akşamlar Hüseyin. Hüseyin'den A gelinin çalmasını isteyeceğim. Hayırlı yayınlar diyor. Ben annesi Nurgül. Hüseyin'den A gelini çalmasını istiyorum diyor. Açık şu an mikrofonunuz.
1: Kendisi annem olur. Buradan selamlar olsun. Ellerinden öperim.
0: A gelini o zaman.
1: Aynen. İlerleyen dakikalarda yaparım diyorsun. Okuyacağım inşallah.
0: Eyvallah. Ali Dinç. Hayırlı akşamlar Oğuzhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Turan abi selamlar iletiyorum. Eyvallah. Diyor. Turan abiye diyor. Ali Dinç.
2: Eyvallah. Teşekkür abi. Ederim. Sağ olsun. Var olsun Ali Bey.
0: Eyvallah. Güzel şarkılar, türküleri sana da armağan edelim abi. Ozanların sesi sitesinden şu an canlı yayındayız diyor. Eyvallah. Orhan Özay Başkanım sağ olasın, var olasın. Gökhan Göçmen de hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyor. Eyvallah, sağ olun, var olun. Ümmü Gülsüm Yıldırım da selamlar Fransa'dan, Yozgat Sürmelisi rica ediyorum diyor. Ümmü Gülsüm Yıldırım göndereceğiz inşallah. Yozgat Sarıkaya Tepedoğan Köyü Dernek Yönetimi'ne selam olsun diyor Orhan Gürel.
2: Kuzenim bütün... onu İstanbul'a selam olsun.
0: Kuzeniniz mi oluyor?
2: Kendisi kuzenim olur. İstanbul'da dernek başkanı yardımcısı yönetimde zannederim. Orhancığım teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler gönderiyorum abim. Var ol aradığın için.
0: Eyvallah. Buradan hem İstanbul'da hem de...
2: bütün Yozgatlılara... selam olsun.
0: Selamımızı göndermiş olalım.
2: Bilhassa Tepedoğanlara.
0: Tepedoğanlara, tam Tepedoğanlara diyecektim. Turan abimiz.
2: Unutmamak lazım.
0: Sen de Tepedoğanlıydın değil mi Turan abi?
2: Evet. Tepedoğanlıyım.
0: Uzun yıllar yurt dışında yaşadın herhalde. Öyle miydi? Yanlış mı biliyorum abi?
2: Evet. Evet.
0: Şimdi seninle şöyle bir sohbetin beline vuralım hemen. Hüseyin kardeşim şöyle repertuarı düşünürken. Yurt dışındaydın abi. Sonra ne yaptık? Buraya kesin yine gidip geliyor muyuz yoksa kesin döndük mü?
2: 1982'de yurt dışına gittik aile maşallah. Birleşimi sebebiyle. Ondan 2022 yılına kadar tam 40 yıl gurbeti yaşadık yani.
0: Evet.
2: Artık dedik yeter, her şeyin bir sonu olduğu gibi gurbetin de sonu olsun dedik. Hı hı. Ve artık memleketimize döndük 2022 yılında 4 yıldır Sarıkaya'ya yerleştik. Allah'a hamdolsun iyi ki de gelmişiz diyorum. Evet. Gelmek isteyen tüm dostlarımıza da Allah nasip kısmet eylesin. Çünkü gurbeti yaşayanlar bilir. Vatandan, hı-hı, sıladan, topraktan, bayraktan ayrı. Öyle kolay değil sanıldığı gibi. Evet. Hamdolsun güzel bir hayatımız vardı. Burada da böyle devam ediyor ama yurdumuzda bir ağacın altında oturmak Avrupa'nın tamamını değer desem mübalağa etmiş olmam yani gerçekten. Ben öyle görüyorum. Çünkü vatan her şeyin üzerindedir. Memleket çok güzeldir gerçekten. İnsanlarımız güzeldir. Geldim buraya yine bildiğiniz gibi zamanımız varsa birazcık.
0: Var, tabii ki Turan abi.
2: Burada değerli başkanımız bizi fark etti. Allah razı olsun Sayın Osman Güzan Beyefendi. Hı hı. Dedi hocam böyle böyle sizin bu bilgilerinizden, bu tecrübelerinizden faydalanırım. Ve Sarıkaya Gençlik Merkezi'nde kurs vermeye başladık. Yaklaşık bir yıl kadar oldu. Haftanın hemen hemen 6 günü kurs veriyoruz. Pazartesi günleri ney kursları, salı günleri bağlama kursları, çarşamba günleri keman kursları, perşembe günleri klarnet kursları ve perküsyon kurslarımız var. Efendim onun yanında piyano kursları derken daha vermediğimiz ama talep olursa verebileceğimiz kanun ve ud kurslarda verebilme imkanlarımız var. Hamdolsun bu enstrümanların hepsine de şahsım olarak hakimim ve buradaki gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun değerli başkanımız Sayın Osman Gözhan Beyefendi. Gençlere çok değer veriyor, çok kıymet veriyor. Hakikaten gençlik merkezi deyip geçiyoruz ama müthiş bir gideri var. Gerçekten Sarıkayalı, değerli Sarıkayalı hemşerilerimizin oraya rağbet etmesini, çocuklarını getirmesini, bak bizim belediyemizin bütün külfetlere katlanarak evet. verdiği kursları biz de elimizden geleni yaparak gençlerimizi dijital dünyadan uzaklaştırarak
0: evet.
2: onlara faydalı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Şimdilik burada, devamında ileride konuşuruz inşallah.
0: Evet, evet. Turan
2: Böyle
0: hocam.
2: Devam edecek Allah kısmet ederse ve bütün Sarıkayalılarımızın haberi olsun ve gençlerimizi kurslara lütfen yazdırın. Dediğim gibi bütün enstrümanların kursları var Sarıkaya Gençlik Merkezi'nde. Bu da aslında Sarıkaya için çok büyük bir şans. Çünkü bir enstrüman öğrenmek için hoca bulmak o kadar kolay
0: evet,
2: değil.
0: Evet.
2: Diye buradan birazcık da ne derler kendimizi fazla öne çıkarmak istemiyoruz ama bu fırsatı değerlendirin derim değerli Sarıkayalı hemşerilerim.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Turan Gürel hocamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisi kıymetli üstadlardan.
2: Allah razı olsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Sarıkaya Belediyesi gençlik merkezimizde
2: evet.
0: müzik üzerine evet. müzik hocalığı yapıyor,
2: yapıyorum.
0: Öğretmenliği
2: evet.
0: yapıyor.
2: Bir yıl oldu.
0: Bir yıl oldu.
2: Devam ediyordu. Yaklaşık bir yıl oldu. Evet.
0: Ve az önce saydığınız gibi birçok çeşit enstrümanlar var. Yani işin en şey tarafı da o can alıcı tarafı derler ya abi hani. Hani sadece genelde Anadolu'da ya da işte böyle küçük ilçelerde yerlerde işte ne olur abi saz olur
2: bağlama
0: gitar olur
2: oluyor,
0: bağlama
2: evet.
0: olursa gitar olur hani genelde ama sizin
2: evet.
0: saydığınız enstrümanlar
2: gitar da dahil tabii
0: maşallah.
2: Ki değerli arkadaşımız var gitar Hı-hı. kursu da veriliyor
0: gitar hocamız da var
2: tabii ki
0: gençlik merkezimizde güzel işler yapılıyor Turan
2: Çok
0: hocam
2: güzel.
0: Da orada müzik tarafında gençlerimizi bir şeylerle güzel iyi şeylerle meşgul edersek kötü şeylerden uzak olurlar. Değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Turan hocam. Sizin de emeklerinize sağlık inşallah.
2: Allah razı olsun. Ben severek yapıyorum. Gerçekten gençlerimiz bunu hak ediyor. Çünkü hani şöyle bir geriye dönersek bizim yaşayamadıklarımızı imkansızlıklar yüzünden gençlerimize de yaşatmayalım. Çünkü bugün elimizde hamdolsun imkanlarımız var. Onun için gençlerimize yatırım yapalım. Çünkü gençlerimiz geleceğimiz. Geleceğimiz güzel olması için de gençlerimiz hakikaten hele hele bilhassa şu dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için
0: Kesinlikle.
2: mutlaka sosyal etkinliklere önem vermeliyiz. Hı hı. Aynı dediğiniz gibi biraz önce Sarıkaya'mızda gençlik merkezinde sadece kurslar yok. Kütüphaneler var. İngilizce kursları var hı-hı, ayrıca. Hı-hı,
0: evet.
2: Çok değerli hocalarımız var sağ olsunlar. Ve çalışmalarını çok beğenerek bir Avrupa'da yaşamış kardeşiniz olarak hakikaten bu kadar kapsamlı bir Sarıkaya'da bir merkezin olması hakikaten gurur verici bir şey. Bunun için hemşerilerimizden daha duyarlı olmalarını diliyorum yani.
0: Evet. Orada öyle bir yer var. Boş bırakmayalım.
2: Tabii,
0: çocuklarımızı tabii. gönderelim.
2: Tabii.
0: Çocuklarımız boş işlerle zaman geçireceğine orada işte müziktir ya da herhangi
2: bedensel paten kurslar da verilecek. Hı-hı. Bunun için de yatırım Hı-hı. yapmış belediyemiz sağ olsun meydan hazırlamış.
0: Evet.
2: Hani bunları kimse yanlış anlamasın. Yapılan güzellikleri biz alkışlarız.
0: Evet,
2: bundan da rahatsız
0: ki.
2: Olmayız yani.
0: Tabii ki, tabii
2: Değerli
0: ki.
2: Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ya ben gördüğüm kadar diğer başkanlarımızı da Hı-hı. takdir ediyorum. Onların
0: tabii.
2: da mutlaka büyük emekleri olmuştur ama ben burada değildim. Sadece burada Hı-hı. olduğum için
0: evet.
2: bugün gördüğüm aktif hizmetleri burada da dillendirmekten de hiç de rahatsızlık duymuyorum.
0: Evet.
2: Yani teşekkür sizin etmek de, bir erdemdir yani.
0: Evet, sizin de katkılarınızdan dolayı size de teşekkür ediyoruz
2: Turan
0: Hocam.
2: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Şimdi sohbeti biraz bırakalım. Birkaç mesaj daha okuyayım.
2: Tabii ki. Tabii.
0: Akabinde efendim yine güzel şarkılarla, türkülerle devam edelim. Devam ediyoruz kıymetli dostlarım. Birkaç mesaj daha okuyacağım. Sonrasında yine Turan hocama, Hüseyin kardeşime döneceğiz. Efendim bunları okuduk. Neşet Erdaş'tan bir parça diyor Ali Varışlı Gönül Dağı. Yapalım inşallah ilerleyen dakikalarda varsa repertuarımızda. Mustafa Karatekin Turan hocama selamlar. Oğuz efem, Kral efem demiş. Eyvallah.
2: Teşekkür ediyorum Mustafa kardeşimize. Selam olsun. Kendisi Sırçalı Tekkesi'nden.
0: Tam onu diyecektim. Bizim
2: değerli müzisyen arkadaşım.
0: Adını getiremedim.
2: Fatih Karatekin. Yani.
0: Fatih Karatekin üstadın.
2: Oğludur. Onun babası.
0: Babası evet. Diyecektim tam.
2: Sağ olsunlar. Evet. Ziyaretimi de geliyorlar ara sıra.
0: Evet. Eyvallah.
2: Allah razı olsun. Değerli güzel evet. İnsanlardan.
0: Mustafa abime selamlar buradan da. Ellerinizden öpüyorum abim. Ses düzeni iyi, yayın süper diyor. Evet Mustafa abi.
2: Bu çok önemli.
0: Ses düzenimizde hiçbir sıkıntı yok. Tek benim kulağıma gelen bir sıkıntı var. Hüseyin kardeşimin mikrofonunu yani konuşma mikrofonunu açtığım zaman sadece oradaki cihazın fan sesi geliyor. Uğultu dedikleri zannedersem o. Biraz da fazla açarsam o geliyor. Onun dışında bir şey yok. Devam ediyorum. Birkaç mesajımız daha var. Onlara da okuyayım. İkra Karadeniz yine demiş ki Oğuz Bey, Turan hocamızın sayesinde programdan haberdar oldum. Vesileyle demiş. Abone oldum. Turan hocamla özel bir program rica ediyorum. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye değer demiş. Şimdiden teşekkürler demiş. Turan hocamla belgesel tadında bir çekim yapacağız inşallah.
2: İnşallah öyle bir programımız var. Oğuz Bey bunu daha önce de bana dillendirmişti. Var olsun. İnşallah Allah izin verirse.
0: Belgesel tadında bir program yapacağız inşallah.
2: Tabii.
0: Evet Turan hocama bulunmaz nimettir diyor Mustafa abim.
2: Allah razı olsun.
0: Belediye başkanlığı yürekten kutluyorum. Gençleri kötülüklerden ancak sanatla uzaklaştırabiliriz diyor İkna Karadeniz hanımefendi.
2: Kesinlikle.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi ne var diyeceğim ama bir telefonuma bakayım bir. Bu arada telefonum çalmış. Valla sohbete dalınca görmemişiz. Kusura bakmayın birazdan alayım. Tekrar ararsanız birazdan alacağım. Canlı bağlantı için. Bir mesajım da burada var. Onu da okuyayım. İki mesaj var ama birini okumuştum. Aynı mesajı tekrar atmışsınız. Selamlar. Hayırlı yayınlar. Ben Halit Köklü. Sıradaki parçayı Konacı Köyü'nde ikamet eden Şeref amcama gelsin demiş. Akdağ Madeni Konacı Köyü'ne de buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parça Almanya'dan yazmış kendisi. Şeref amcaya da armağan edelim şarkılarımızı. Selamlar. Güzel insanlar. İyi yayınlar diliyorum diyor. Kelami Akdemir Sarıkaya'dan. Turan hocam.
2: Kelami kardeşim aleyküm selam. Teşekkür ederim. İnşallah Kelami kardeşimle de bir program yaparız.
0: İnşallah.
2: Kendisi değerli dostum ve 40 yıllık hatta daha fazla oldu. Şimdi yaşımız ortalığa çıkacak.
0: Evet.
2: Kendisine selamlar gönderiyorum. Evet. Var olasın üstad.
0: Soner Polat'ta hayırlı akşamlar. Samet Aslaner'den hepinize selamlar diyoruz.
2: Değerli Samet kardeşim. Eyvallah eyvallah.
0: Sala sala söylerseniz akelleri sala sala söylerseniz sevinirim diyor.
2: Akelleri sala sala gelen yerdim.
0: Evet. Tepedoğan köyünden haberler sayfası da iyi akşamlar kolay gelsin demiş. Eyvallah.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun var olun sayfa Tepedoğan yöneticisi. Her kimse teşekkür ediyoruz. Evet. Sözü size bırakalım. Buyurun hocam. Kıymetli dostlar devam ediyoruz. Oğuz FM'de canlı performans müzik programındayız. Recep kardeşim sana da buradan selamlar gönderiyorum. İnşallah yarın bir gün sana da burada konuk edeceğiz. Unutmadım aklındasın.
1: Ve bu çalacağımız eser efendim Sarıkaya Belediye Başkanımız Osman Gözen Bey efendim. AK Parti İlçe Başkanımız Sarıkaya Hocal Başkanımıza gelsin efendim bu çalacağımız parçamız.

Kimse kimsenin perişan halini anlamaz değil mi kardeşim? Yani Allah kimseye böyle başkalarının halini, derdini anlayacak şeylere düşürmesin. Kimseye ya Rabbim de mi dermansız dert vermesin Turan hocam.

0: Kıymetli dostlarımız devam ediyoruz. Oğuz FM'desiniz. Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi Oğuz FM'desiniz. Hem bizi radyo frekanslarımızdan ortak yayınla Sorgun Oğuz FM, Sarıkaya Oğuz FM, Akdağ Oğuz FM frekanslarımızdan canlı olarak dinliyorsunuz. Hem de sosyal medya sayfalarımızda TV Sarıkaya üzerinden yaptığımız canlı yayını diğer sayfalarımız üzerinden de bizleri oradan canlı canlı takip edebiliyorsunuz. Kıymetli dostlarımız. Selam abi arıyor. Kızacak şimdi bize. Onun istediği şarkı yok muydu zannedersem? Selam abi. Alo.
1: Alo.
0: Canlı yayındayız. Aleyküm selam. Selam abi.
1: Ya benim müziği niye göndermedin kardeşim?
0: Senin müzik hangisi? Yağma Yağmur'du değil mi abi?
1: Evet. Yağma Yağmur.
0: Yağma Yağmur.
1: Söylediniz geri yok. Çalmadılar ya.
0: Yok çalacaktı abi. Repertuarda yok şu an. Bu sazından çalamıyor onu Hüseyin kardeşim. Başka bir şarkı, zaman... başka bir şeye gönderelim.
1: O zaman Selahattin Bölük'ten başka bir şarkı gönderdim.
0: Selahattin Bölük hiç yok abi bunda. Bu Neşet Ertaş üzerinde bir şey söylesen.
1: O zaman İbrahim Tatlıses'ten göndersin.
0: Abi olmayanları istiyorum kurban olayım ya. İbrahim Tatlıses.
1: Hangisi diyorum. Var?
0: Bozdak üzerine, Tever üzerine, Bozdak üzerine, Tever üzerine ne istiyorsan çalsınlar abi.
1: Tamam. Benim adımı söylesen ona göre bir şarkı
0: tamam.
1: Göndersin.
0: Tamam. Ya. Şimdi güzel bir şey gönderteceğim ben sana. Tamam, selam abi. Eyvallah. İyi akşamlar. Gecen güzel olsun abi. Dinlemede kal. Devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Birkaç mesaj okuyayım ben yine bu arada. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa Yozgat'ın sesi Oğuz FM'de, bölgenin güç sesi Oğuz FM'de. Efendim canlı performans müzik programındayız. Turan Gürel üstadımız, abimiz ve Hüseyin kardeşimizle beraber canlı müzik programı yapıyoruz değerli dostlar. Repertuarlarında olduğu kadarıyla efendim şarkılar, türküler göndermeye çalışıyoruz. Bozdak olur, türkü olur.
2: Evet.
0: Değil mi? Uzun hava olur.
2: Hocamdan olur.
0: Evet. Dertli böyle. İnşallah Turan kardeş bir hafta sonu güzel bir müzik ziyafeti sunalım diyor Kelami Akdemir. Güzel bir olur değil mi? Neden olmasın Turan hocam?
3: Tabii ki olur.
0: Dut sazımı istiyor Recep Çevik de.
3: Tamamdır.
0: Dut sazım
3: kırıldı, dut
0: kırıldı tamam. Diye. Onu yapalım Recep'e. Hemen onu birazdan gönderek evet. Yozgat sürmelisini göndermedik ki Ömer Karahaslan sitem ediyor bak
2: şimdi,
0: sana.
2: Bu şeyden sonra söyleyeceğim abi.
0: Tamam bu eserden sonra Yozgat sürmelisini göndereceğiz Ömer Karahaslan. Bektaş Bingöl Hüseyin evet. Dayıma gelsin selamlar diyor Ömer Karahaslan. Göndereceğiz onu inşallah. Yozgat Sarıkaya Tepedoğan Köyü'nden haberler sayfasında da buradan yöneticisine ve oradan kim varsa bizi takip eden onlara da selamlar olsun. Furkan Kaya da Zahidem çalarsanız sevinirim demiş Furkan.
2: Şöyle gelin
0: diyor. Şöyle gelin diyor. Böyle gelin diyorsun. Zahidem çalak, dut sazımı çalalım. Kültüre, sanata değer veren tüm Yozgatlı hemşerilerimizi Ozanların Sesi platformuna bekleriz. Ben de Çayralan Kesiriç yani Kaletepe Köyü'ndenim diyor. Kayseri'de ikamet ediyorum. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine selamlar, saygılar olsun diyor Orhan Özay abimiz.
2: Selam olsun.
0: Kaletepe Kesiriç köyümüze de selam olsun.
3: Evet. Selam olsun tabii ki.
0: Eyvallah. Kısmet geldiğiniz olursa, zaman...
3: Tabii ki kısmet olursa, eğer zamanımız olursa...
2: Niye olmasın abi?
3: Onların programlarına da katılmaktan gurur duyarız yani tabii. Sıkıntı yok. Ama malum ben haftanın hemen dedim ya bir az önce de söylemiştim belki duymamışsınız tekrar edeyim. Haftanın 6 günü kurs veriyorum. Hı hı. Dolayısıyla bir gün kalıyor onda. Evet. Siz artık hesabını yapın nerelere gidebilirim, kimin programı aldık. Çağıran çok programları Allah razı olsun ama benim öyle bir şansım yok çünkü biliyorsunuz Oğuz'um evet. Benim kendi stüdyom var. Hı hı. Kendi eserlerime çalışıyorum, evet, kendi evet bestelerimi abi. Yapıyorum.
0: Maşallah.
3: Onlarla şöyle diyeyim belki şey olacak ama Oğuz kardeşim herhalde sakıncası yoktur.
0: Yok estağfurullah abi ne demek.
3: O zaman YouTube eğer beni tanımayan veya beni dinlemek isteyen hemşerilerim varsa çünkü yurt dışında yaşadığım için fazla buralarda tanımıyoruz ama YouTuber'im, YouTube kanalım var. Turan Gürel yazarak YouTube kanalımıza abone olun ve orada bana ait sözü ve müzikleri bana ait 500'e yakın eserim var. Kendi toprağınızı, evet. insanını tanımanızı gerçekten isterim yani.
0: Maşallah. 500'e yakın var değil mi eser?
3: 500'e yakın. Belki fazlası var yani.
0: Fazlası
3: ben şey vardır. Ve hala da besteliyorum ve yayınlıyorum. Şunu da söyleyeyim. Gençlerimize Sarıkaya'da ve çevresinde veya Yozgat içinde
0: bütün
3: gençlerimize içine. Buradan bir şey daha söylemek isterim. Eğer kayıt yapmak isteyen, yani eskiden hani plak yaparlar, evet, CD yaparlardı ya.
0: Evet.
3: Öyle değil. Benim profesyonel bir stüdyom var. Hı-hı.
0: Tam onu, ben onu tam oraya konuya girecektim abi. Maşallah. Evet. Abi şey anlamında da çok iyisin. Yani şimdi müzik enstrümanları olarak çok iyisin ama mesela YouTube'da görüyoruz, şimdi yaptığın videoları görüyoruz, canlı yayınları
3: Allah
0: görüyoruz.
3: Razı olsun.
0: Hani teknik olarak da çok iyisin maşallah yani.
3: Evet.
0: Şimdi çok bunu şey yaparak söylüyorum.
3: Allah razı olsun.
0: Hani yaş olarak abi, senin yaşındaki insanlar bilgisayarı o kadar iyi kullanamaz. Şimdi sen maşallah o konuda çok iyisin.
3: Yani gençlerimize klip de yaparız. Gençlerimize hiçbir maliyete gerek yok yani. Gençlerimize yeni eser de yaparız. Söz yazan şairlerimiz varsa onların, ki Sarıkaya'mızdan birçok, buradan kulaklarını çınlatalım, Kaşif Kani Ertürk abimizin birçok şiirini besteledim. Bunun gibi birçok şairlerimiz var. Az önce bize Trabzon'dan katılan değerli şairemiz İkra Karadeniz Mahallası'nda Ayten Güneş Hanım. Kendisi değerli bir tiyatro sanatçısı, aynı anda eğitimci. Ve onun birçok şiirlerini besteledim. Sonra bu eserlerimizden milyonlar, hatta 3,5-4 milyon kendi eserlerimden dinlenen parçalarım var. Sanma vazgeçilmezsin, hayat sensiz de olur. Silerim bir kalemde ben seni unuturum. Yanar belki yüreğim, ateş olur, kor olur. Bir daha geri dönmem, ben seni unuturum adlı şarkım 4 milyona yürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden 100 bin plak satan bir kişi Türkiye çapında şöhret oluyordu,
0: şöhret
3: değil mi?
0: Oluyordu, evet abi.
3: Bir tane eserin 4,5 milyon dinlenmiş. Onun akabinde Ben Seni Unutamam adlı sözlerini Mücella Pakdemir hanımefendinin yazdığı, İstanbul'a değerli bir sanatçı. Hatta değerli hemşehrilerimiz tanır. Şehit Geliyor adlı şiiri bu Türkiye'de çok açılıyor gökyüzü, evet. Şehir geliyor.
0: Bir
3: bunun yazarı.
0: Bir kıta okuyabilir misin abi?
3: Hani şu anda onun şiiri benim şeyimde değil ama diğer ben kendi bir şiirim mi söylüyorsunuz yani?
0: Evet, ondan olur, başka bir şey. Az önce söylediğiniz gibi hani şarkı şu kadar izlendi diyordunuz ya abi. Hani,
3: evet, 4 milyon.
0: 4
3: evet,
0: milyon izlendi.
3: Demiştim ya, Ben Seni Unuturum adlı eserimiz. Diğer o eserimde yine 4 milyona yaklaştı. Sen benim kaderimsin evvel ezelden beri. Kara sevda yazımsın, ben seni unutamam. Alnımın ortasından çek vur dönersem geri. Mahşere dayak sözümsün, ben seni unutamam dedim. Ve yine 3 milyona yakın dinlendi.
0: Maşallah
3: i̇şte,
0: abi.
3: Böyle hemşerilerinizi keşfedin. Çünkü biz hatta burada antolojide çıkarttık, antoloji, şiir antolojisi.
0: Evet.
3: Değerli kardeşim Kelam Akdemir'le birlikte 2011 yıllarında.
0: Evet.
3: Ve Sarıkaya'mıza ait şiir şairleri topladık. Yani benim hakkımda da Yozgat genelinde yazarımız, Yozgatlı bir yazarımız benim hakkımda çok güzel bir araştırma yapmış ve hatta kütüphanelerde de bulunuyor kitap, bizi anlatıyor. Nacizane yaşantımızı falan. Allah razı olsun yani. Sanatçılar Anadolu'dan da yetişir ya. Biz kendi sanatçılarımıza sahip çıkalım.
0: Evet, evet,
3: biz kendi müzisyenlerimize sahip çıkalım.
0: Tabii, kesinlikle.
3: Yaz geldiğinde müzisyenlerimize destek olalım.
0: Kesinlikle.
3: Konserlerimize kendi müzisyenlerimizi çağıralım. Hı-hı. Ben kendimi kastetmiyorum. Çünkü ben müzisyen artık o aşamayı aştım. Ben artık beste yapıyorum. Aranjman yapıyorum. Kayıt yapıyorum, stüdyo çalışmaları yapıyorum. Yani düğün falan böyle şeyler benim için değil. Ama genç müzisyen kardeşlerimize haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında gittiğimde beni müzisyen yapan İtalyan asıllı bir belediye başkanıydı. Bana sahip çıktı. Ben müzik yapacağım dedim. Bana yer verdi, yurt verdi diyorum ya. Destek olmamız lazım müzisyenlerimize, çünkü bizden de sanatçı çıkar, çok değerli yazarlarımız var.
0: Evet, tabii, kesinlikle.
3: Çok gerçekten bu kendi değerlerimizi araştırmalıyız. Hı-hı. Ve kendi değerlerimize hakikaten değer vermeliyiz, sahip çıkmalıyız. Ya kusura bakmayın, biraz uzatıyorum ama.
0: Estağfurullah hocam, sizinle sohbet güzel.
3: Allah razı olsun.
0: Hakikaten.
3: Bu problemlerimizi de dinlendirmek lazım.
0: Evet, hem biraz Hüseyin kardeşimi dinlendirmiş oluyoruz, hem de seninle sohbet etmek keyifli oluyor hocam.
3: Bu arada tekrar Hüseyin kardeşimize, buradaki müzik repertuarı Hüseyin kardeşimize ait. Biz de ona destek olmak için geldik. Diğer müzisyen kardeşlerimize de çağırırlarsa ben onların daima her yerde destekçisiyim, bir abiler olarak. Çünkü ben seviyorum Sarıkaya, kendi köyümü, ilçemi. Hı hı, seviyorum. Çünkü bu toprağın insanlarıyım ben.
0: Eyvallah.
3: 40 yıl gurbette yaşamama rağmen çok güzel hayatlar ve hala da orada uluslararası orkestrada Türkiye'yi temsil ediyorum ve devletler arası konserlere gidiyoruz.
0: Evet.
3: Akustik müzikler yapıyoruz akustik enstrümanlarla. Birçok ülkeyi, yani sayamayacağım kadar çok ülkeyi gezdik. Hala da orada görevliyim. Hala da arkadaşlarım arıyor. Çıkar ya, bizden de çıkar ya. Değil mi?
0: Maşallah hocam.
3: Yani çaldığım, kullandığım enstrümanların gerçekten hakikaten sayısı yok yani.
0: Maşallah hocam.
3: Yani benim sayabildiklerim bunlar yani.
0: Evet. Allah inşallah sağlıklı, evet, saatli, nice
3: gençlerimize öğretmek istiyorum. Allah razı olsun. Gençlerimize öğretmek istiyorum. Evet. Lütfen gençlik merkezine gelin, kaydolun, kaydınızı yaptırın ve kurslarımız daha da kalabalıklaşsın. Gençlerimiz, evet, daha, hı-hı, da sosyal olsun. İstemez misiniz ailenizde bir keman çalan bulunsun, bir saz çalan bulunsun, bir aşık çıksın, bir ozan çıksın? İstenmez mi?
0: Evet.
3: Değil mi?
2: Müzik eyvallah, gıdasıdır.
0: Eyvallah. Aynen hocam.
3: Evet.
0: Şöyle yapalım. Yine dinleyicilerimizin istediği iki eser, bir tanesi neydi?
2: Yozgat Sürmelisi.
0: Abi. Yozgat Sürmelisi. Bir tane Zahide'm vardı. Bir de Recep Çevik'in istediği neydi? Bir şey vardı.
2: Şimdi bir hareket yapalım abi.
0: Hareketli bir şey vardı. Onu bir yapalım. Dut sazım. Dut sazım var. Zahide'm var. Yozgat Sürmelisi var.
2: Aynen. Tamam.
0: Bunları yapalım. Sonrasında ben tekrar mesajları o zaman geçeceğim. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Mesajları birazdan okuyacağım. Çok fazla biraz gevezelik ettim. Üç tane güzel, yapalım. Üç tane eseri arda arda gönderelim.
2: Aynen abi.
0: Tamam.
2: Sözü... Bir hareket yapalım o zaman.
0: Tamam. Söz sende. Efendim, Oğuz FM'de devam ediyoruz. Canlı performans müzik programımıza devam ediyoruz.

0: Şöyle canlı canlı alkışlanır.
1: Eyvallah.
0: Evet. Eyvallah. Ağzınıza, nefesinize, yüreğinize sağlık. Güzel hareketlendirdik. Bayağı böyle bir.
2: Evet abi. Hem bir neşenelim, hem bir gülelim, hem ağlayalım. Değil mi Turan abi?
1: Ağlamayalım ya. Gülelim hep.
0: O da insan. Evet. İnsanlar için ağlamak da var, gülmek de var, efkarlanmak evet. da var. Hep böyle efkarlı
1: şarkılar. Biz yine de gülmeyi tercih ederim.
0: Yine de gülmeyi tercih ederim. Değil mi Turan hocam?
1: Tabii.
0: Gülelim, güller açsın.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Etrafımızdaki insanlara enerji
1: çok
0: saçalım.
1: Çok önemli bunlar. Evet.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Birkaç mesaj okuyayım ben. Mesajlarımız biraz burada birikmiş olabilir. Birkaç mesajımıza bakayım. Akabinde yine güzel şarkılar, türkülerle devam edelim inşallah. Şimdi... Bu arada değerli dinleyicilerimiz, ben mesaj okurken telefonum çalarsa canlı telefon bağlantısı alacağım. Şarkı arasında efendim... Telefon çalarsa alamıyoruz tabii, şarkıyı bölemediğimiz için. Ama dediğim gibi mesaj okurken telefonumu çalarsa canlı bağlantı alacağım. 0530 034 66 66 0530 034 66 66'tan canlı yayınımıza cevap canlı bir şekilde katılabilirsiniz kıymetli dostlarımız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kral demiştim Müslüm Gürses'ten. Yıllar utansın. Uğurlu Tarım'dan Sarıkaya halkına armağan olsun. Çalarsanız demiş. Kadir Uğurlu kardeşim, Uğurlu Tarım'dan saygılar, selamlar olsun. İnşallah ilerleyen dakikalarda Müslüm Gürses'in kendi sesinden gönderelim. Repertuarda olacağını sanmıyorum Müslüm Gürses şarkısının. Evet, başka. Var mı Yıllar Utansın? Müslüm Gürses'ten Yıllar var mı? Tamam, o zaman onu birazdan canlı olarak gönderelim. Kadir Uğurlu, kıymetli reklam verenimiz, Uğurlu Tarım ve müşterileri için istiyor. Onu da gönderelim o zaman madem var. Efendim ne demiş? Sinan Emre, diline sağlık demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun diyelim. Adnan Yılmaz, Ankara'dan tüm hemşerilerimizin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Efendim, güzel Sarıkaya'mızın yetiştirdiği güzel insanlar. Sesinize, yüreğinize sağlık. Sizleri seviyoruz. Harika bir yayın oluyor. Dere Kaplancı Köyü'nden Dernek Başkanı Adnan Yılmaz Başkanımız. Eyvallah, sağ olun, var olun. Güzel sözlerinizden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Dere Kaplancı Köyü'müze de, Ankara'ya da buradan bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Gökhan, ses çok güzel. Çalanlar Hüseyin'im, Turan abim o kadar dokunaklı ki demiş. Gönül telimize dokundular ki bizi ders sahip ettiler diye. Ses de güzel diye. Eyvallah Gökhan, sağ olun, var olsun. Sarıkaya'mızın sesi Oğuz FM'de, tüm emekçilerine de yürekten kutluyorum diyor. Adnan Yılmaz başkanımız. Adnan abiye de buradan selamlar.
2: Adnan abimize de buradan selamlar olsun.
0: Eyvallah. Hüseyin kardeşimin selamını da gönderdik. Sadece Sarıkaya'nın değil, Yozgat'ımızın sesi, İç Anadolu'nun sesi diyelim. Yani Yozgat'ımızın yakın...
1: Çok daha doğru, isabetli olur. Çünkü uzak yerlerden duyuluyor, dinliyorum yani.
0: Evet.
1: Maşallah, hı-hı, çok güzel.
0: Maşallah, evet.
1: İç Anadolu'nun sesi çok da yerinde bir isabet olur. Yani İç Anadolu'nun sesi demek Oğuz evet. FM'e. Çünkü gerçekten ilimiz dışındaki, ilimiz sınırlarını aşıyor yani yayınlar.
0: Evet, evet. Biz de bütün özveriyle, hani sizin anlattığınız gibi, kendi işimizde, işte özellikle radyoculuk sektöründe, kendi işimiz, kendi alanımızda, sadece ilçemiz değil, ilimiz, hatta ilimizin dışında da, işte dediğiniz gibi yakın olan civar ilçelerde, köylerde, kasabalarda, internet aracılığıyla dünyanın her yerinde bölgemizi, İç Anadolu'muzun şarkılarını, türkülerini, Yozgat'ımızın, civar illerimizin, ilçelerimizin
1: tanıtımını bilhassa,
0: şarkılarını, türkülerini hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Çok bazen şöyle bir şey oluyor Turan abi. Şimdi bizim Oğuz Efem'in şarkı listelerinde, türkü listelerinde bazı şarkılar, türküler var. Ama hiçbir yerde yok. Bizim böyle bir single'ımız var. Hiçbir radyoda duymadığınız türküler, işte birazdan Oğuz FM'de diye bir single'ımız var. Mesela o single çalar ara sıra böyle. Arkasından bir şarkı türkü çalar. Ama onu bir yerde bulamazlar. Yani ben burada hani kendimizi övmek için falan söylemiyorum bunu. Neden öyle bir şey oluyor? arka planda Ar-Ge yapıyoruz. Özellikle ben işte ve ekibimiz nasıl Ar-Ge yapıyoruz? Mesela işte Turan Gürel abimizin işte Facebook sayfasından veya başka bir yerden sosyal medyadan takip ediyoruz. Veya işte sizin gibi eserleri olan sanatçı abilerimiz, üstadlarımızı takip ediyoruz sosyal medya hesaplarından. Orada kendi söylemiş. Biz onu alıp kendi listemize ekliyoruz. Dolayısıyla bu yani belki YouTube'da olmayan şarkılar, türküler bile bizde oluyor. Bazen de şöyle yapıyoruz. Genellikle amatörlere yapıyorum bunu ben. Amatör olarak söyleyenlere. Siz profesyonelsiniz artık. Mesela
1: hepsine hani, onlara daha çok öncelik vermek lazım. Az önce söylediğim evet, yere geldik ya.
0: Evet. Orada ne yapıyoruz biliyor musun Oğuz Efem olarak abi? Bütün de dinleyicilerimiz hani arka planda ne yaptığımızı bilsinler. Bazen işte diyorlar ki ya biz şu gün şu saatte şöyle bir şarkı çaldı, bulamadık hiçbir yerde. Diyorum ki bulamazsınız. Çünkü o şarkıyı biz yaptık. Yani biz yaptık derken
1: bize ait.
0: Amatör söyleyen birinin tabii, Facebook sayfasından aldık. Başka bir müzikle birleştirdik biz onu. Başkasının müziğiyle bir eser çıkardık ortaya. Yani bizim şarkı listelerimizde böyle eserler, şarkılar da var abi.
1: Ne kadar güzel.
0: Hani diyor mu? Amatör birisi Facebook sayfasında söylüyor. Sadece söz kısmını alıyoruz oradan. Başkasının müziğiyle birleştirip al sana güzel bir eser çıkıyor piyasaya. Başka hiçbir yerde
1: yeni
0: yok.
1: Yeni eserler hep böyle çıkar zaten Oğuz'um yani.
0: Evet.
1: Gerçekten. Yeniliklere açık olmak lazım. Şimdi geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz çok büyük sanatçılarımız oldu. Peki yerine yeni büyük sanatçılar geliyor mu? Gelmiyorsa neden gelmiyor diye kendimize sormamız lazım.
0: Evet.
1: Yok mu? Gelmez mi? Her devirde vardır
0: tabii ki,
1: bu.
0: Tabii ki.
1: Önemli olan bizim ne kadar ilgi gösterdiğimizdir yani.
0: Kesinlikle abi.
1: Yani değerlerimize ne kadar önem verdiğimizdir, ne kadar ön plana çıkardığımızdır. Çünkü şöhret olmak demek çok kişi tarafından dinlenilmesi, hı hı, anlamına geliyor. Yani takipçisi evet, olsun, dinleyicisi evet, olsun. Ama bugün belki şey olacak ama abuk sabuk bazı şeyleri milyonlarca, on binlerce belki daha fazla dinletebiliyorlar değil mi yani?
0: Evet.
1: Neden bizim de şarkıcılarımızı, türkücülerimizi veya işte müzisyenlerimizi neden dinletmeyelim ve neden onlarda böyle kendi çaplarında yaptıkları, hı hı, duygularını dünyaya iletmesinler, duyurmasınlar. Neden onlara vesile olmayalım yani?
0: Evet.
1: Çünkü hepimizin emeği büyük. Sizin yaptığınız da çok yani evet, gerçekten ederim, çok büyük bir hizmet. Bunu takdir etmek lazım. Anadolu'nun ortasında hani dediniz ya siz de işte teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz falan.
0: Evet, evet.
1: Ama kesinlikle, sizin yaptığınız öyle sıradan bir şey değil yani. Allah kolaylıklar
0: eyvallah,
1: versin.
0: Eyvallah.
1: Ben takdir ediyorum ve Oğuz Efem sahibi olmak yani bir Sarıkayalı olarak ben kendimin gibi görüyorum. Gerçekten
0: eyvallah,
1: de tabii hakikaten çok
0: eyvallah,
1: mutlu oluyorum. Daha büyürsünüz evet, inşallah. Daha eyvallah, geniş frekans
0: evet abi,
1: açısından kitlelere ulaşırsınız inşallah.
0: Yani şöyle söyleyeyim Turan abim. İlk yani en sağlam düşüncemiz şu şekilde istikrarlı adımlarla
1: Yavaş ama
0: sağlam bir şekilde
1: emin adımlarla
0: yavaş yavaş
1: büyümek. Çok
0: çünkü,
1: güzeldir.
0: Hani az önce tabir ettiniz ya işte bazı yeni çıkan işte hiç alakası olmayan şarkıyla
1: evet,
0: türküyle olan birden çok izleniyor ama abi çok kısa süre sonra unutuluyor. Yani evet, sizin müzik eserleri de öyle. Bizim yaptığımız işte de mesela işte bir anda popüler bir radyo olabilir ama bir anda da unutulabilir.
1: Sonra da unutuluyor tabii ki.
0: Yani önemli evet, olan sağlam adımlarla süreklilik.
1: Devamlılıktır. Evet. Onun için tabii ki kendi hemşerilerimizin de sahip çıkması gerekiyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Sosyal medyalarında paylaşınlar. Bu çok kötü bir şey değil.
0: Evet.
1: Sarıkaya TV'yi paylaşınlar. Oğuz Efem'i paylaşınlar. Yani evet, ben bir Yozgatlı olarak niye paylaşmayın yani?
0: Kesinlikle.
1: Herkes
0: abi,
1: kendi çevresine tanıttığı zamanlar bizden olan sahip çıkarsak bu kesinlikle, çok güzel bir haslet ya. Gerçekten evet, unuttuğumuz, biraz da pasif kaldığımız durum. Bundan biraz muzdaribim yani. Benim evet, böyle bir beklentim yok. Ama kendi değerlerimizin yükselmesini istiyorum. Amacım
0: kesinlikle,
1: bu yani. Kesinlikle. Şahsıma istemiyorum bunu yani.
0: Kesinlikle.
1: Kurum olarak, bir Sarıkaya'dan çıkmış marka olarak. Ne bileyim yani, Sarıkaya'mızın belediyesi çok güzel bir hizmet yaptığı zamanlar. Ya neden teşekkür etmeyelim?
0: Evet, tabii ki.
1: Sarıkaya'mızdan bir sanayici bir eser niye çıkaramasın?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Onlar da çalışıyorlar, emekleri var.
0: Tabii. Yani hep Sarıkaya özelinde konuşuyoruz biz burada yaşadığımız için ama.
1: Biz buralıyız tabii ki.
0: Ama şu an dinleyicilerim şu Akdağ Madeni Kadışehir'i çekerek Sorgun, Çayralan, Çandır, Boğazcan, Şefa, oralarda şu an sesimizi radyo üzerinden frekanslardan duyuyorlar. Yozgat'ın %70 %70'ine şu an karasal anlamda yayınımız ulaşıyor şu an %70'ine.
1: İnşallah daha büyük.
0: Oralardan da aynı şekilde bir şeyler yapıp yapmaya çalışıp
1: kesinlikle
0: elini taşın altına koyup bir şeyler yapan bütün hemşerilerimize buradan kocaman
1: açız, açız diyorsun, evet, yani desteğimiz olur kesinlikle diyorsun. Ne güzel.
0: Allah üretmek isteyen üreten herkesin yardımcısı olsun. Üretmek evet, çok güzel bir şey abi.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Bir şey size ait olmalı yani. Bu açıdan söyledim. Yoksa evet, bölgecilik yapmıyorum. Tabii ki. Önce diyorum ya, burada Sarıkayalı'yım. Neresinde dediğinde Tepedoğanlı'yım diyorum.
0: Evet.
1: Biz Sarıkaya'dan çıktığımda, kusura bakmayın, Sarıkayalı'yım diyorum.
0: Evet.
1: Yozgat'a vardığımda. Tabii. Yozgat'tan çıktığımda Ankara'ya veya başka bir şehrimize vardığımda neresin? Yozgatlıyım diyorum.
0: Evet.
1: Ülkemizden çıktığımda ben Türk'üm diyorum. Ve memleketimi gururla, Türkiye olarak gururla.
0: Gururla söylüyorsun.
1: Evet, bu böyledir yani.
0: Evet. Dediğim gibi Turan abiyle biz burada komşu, yani komşu değil mi? Aynı ilçede, aynı şeyde yaşadığımız için o yüzden hep Sarıkaya özelinden bahsettik ama dediğim gibi sesimizin ulaştığı birçok
1: kapsamı
0: var. O anlamda değil yani kesinlikle. Dinleyicilerimize de buradan bunu bir kez daha belirteyim. Birkaç mesaj vardı. Tam okuyordum abi. Oğuz Efem emekçilerine teşekkür ederiz deyince böyle bir gaza geldim Turan abi. Ondan sonra bahsettik işte.
1: Sohbet güzelleri.
0: Hüseyin kardeşim, sende ne var ne yok? Ne yapıyorsun?
2: Vallahi abi biz de bayramda sonra hazırlıkları yaptık. Nasip olursa bayramda sonra
0: başlıyoruz, değil mi?
2: Başlıyoruz abi.
0: Bizim de şu an kamerayı çeken evet, arkadaşımız Enes'in de.
2: Evet.
0: O da aynı sizin gibi sahalarda oluyor. Evet, aynı zamanda. Abi. Şimdi medya işi yapıyoruz. Aynı zamanda evet, ne yapıyoruz?
2: Düğünlere.
0: Sizin gibi biz de.
2: Konserlere. Yani
0: Turan abim evet, değil tabii, o düğünlere evet, gitmiyor. Değil ama mi? Hüseyin kardeşim düğünlere gidiyor. Evet. Bazen karşılaşıyorsunuz değil mi bizim?
2: Tabii abi.
0: O da düğünlerde kamera, evet, fotoğraf, drone çekimi falan yapıyor.
2: Hazırlıklar
0: doldurduk
2: başladı
0: mu rezervasyonları Hüseyin
2: hemen
0: kardeşim?
2: Hemen doldurduk abi.
0: İyi gidiyor değil mi?
2: İyi gidiyor şükür. Sıkıntı yok.
0: İnşallah. Allah daha çok versin Hüseyin kardeşim.
1: Bereketli sezon olur inşallah. Evet, gençlerimiz evlensin, mutlu olsunlar.
0: Evet.
1: Bunlar da ekmek yesin.
2: Aynen, hayırlı
1: bütün sanatçılarımız, bütün evet, sanatçı dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız ki gerçekten ilçemizde çok değerli evet, müzisyenler var. Çok sağlam müzisyenler var.
0: Hı-hı.
1: Bunlara değer versinler.
0: Yani meslek hayatlarını devam ettirebilmeleri için evet, değil mi? Yani değil mi? Doldurmalar lazım.
1: Çok. Hı-hı. Çok. Yani lütfen derim yani Sarıkayalılara, yanlış anlamasınlar. Ben kendim için bir şey işlemiyorum ama lütfen derim kendi müzisyenlerinize öncelik verin. Evet. Sonra yetmezse dışarıdan getirin. Yoksa inanın çok sağlam, çok güzel müzisyenlerimiz var. Yani ben bir abiler olarak bunu görüyorum. Bunlar bunu meslek olarak yapıyorlar abi. Biz destek olacağız yani. Başka kim var yani?
0: Evet, kesinlikle haklısınız abi.
1: Ben böyle düşünüyorum şahsen, nacizane.
0: Evet, haklısınız abi. Güzel düşüncelerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Bir müzik arası verelim abi.
1: Tabii ki.
0: Okumadığım birkaç mesaj vardı. Araya girdi ama şu an bende diyor ki 15 tane açılacak mesaj var diyor. Onları birazdan okuyayım. Çok da sıkmayalım sizi, diğer dinleyicilerimizi. Şarkı türkü dinlemek isteyen dinleyicilerimizi.
2: Evet, evet,
0: belki sohbetimizde bile bayılıp dinleyenler vardır.
1: Evet, razı olsun.
0: Bazen öyle olur. Sohbet hoş gelince o şekilde olur. Ne söyleyelim?
2: Abi bir Yozgat sürmelisi.
0: Biz Yozgat sürmelisi yapalım değil mi?
2: Evet.
0: Kemanda Turan Gürel evet, abim. Elektrosazda Hüseyin kardeşim. Erhan kardeşim klavyede.
2: Evet,
0: Yozgat sürmelisi yapalım. Söz sizde.
2: Sen abicim, Yozgat milletvekilimiz Abdülkadir Akgül Bey'e efendim, meclis başkanımız Adnan Ünal Bey'e, Yozgat'tan Yakup Başol abime gelsin efendim bu eserimiz. Milletvekillerimize gelsin efendim.
0: Kıymetli dostlar, devam ediyoruz Oğuz FM'de. Canlı performans müzik.

0: çıkıp yayladın mı? Ne dedin mi?
1: Çıkıp yayladın mı?
0: Evet. Tam onu diyecektim ben de. Çıkıp yayladın mı gönül dağıma, her kışın sel ile iniyorum ben. Ağustos, hazan girmiş ikbalı harlada bağıma, ilkbaharda yazıma. Ağustos ayında yanıyorum, donuyorum ben. Giderim giderim bakmam ardıma, hasret bıraktılar baba yurduna. Kimseler yanmasın benim derdime, Kerem'den de fazla yanıyorum ben. Dünyanın serveti yoktur gözümde, yarın aşkı düğümlenmiş gözümde. Gülfaniyim duruyorum sözümde, sanma ki ikrarımdan dönüyorum ben. Gülfani Hoca yazmış bunda. Ay maşallah maşallah. Güzel bir türküydü. Yozgat Sürmelisi'ne eşlik edecektim. Sonra sen direkt buraya geçince Yozgat sonra aldık gittik. Biz de buraya gelmek zorunda kaldık seninle beraber. Sesine yüreğine sağlık. Güzel oldu böyle. Efkarlandırdı bizi de. Birkaç mesaj okuyayım. Sonra sohbetimize, muhabbetimize devam edelim. Yine güzel şarkılar, türküler bir bakalım. Efendim nerede kalmıştık? En son Adnan Yılmaz başkanımız Sargıyan'ın sesi Oğuz efendim falan deyince bizi böyle bir gazı verdi. Evet. Ondan sonra muhabbet başka yere gitti. Tayfur Güneş merhaba iyi yayınlar demiş. Eyvallah selamlar olsun diyor. Tayfur Güneş.
1: Tayfur amcamın oğlu.
0: Amca kuzen değil mi?
1: Buradan amcam ile hepsine selamlar olsun.
0: Evet.
1: Amcamın çocuklarına.
0: Amca oğlun evet. Hüseyin burada döktürüyor kardeşim.
1: Evet.
0: Haberin olsun. Hidayet Uzan. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Bizden de Çorum Sungurlu Arife Gazili Gönül Dağı'nı çalar mısınız diyor. Hidayet Uzun. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Bizden de Çorum Sungurlu diyor. Çorum Sungurlu'ya da buradan selamlarımızı iletelim.
2: Hemşerilerimizi tabii ki.
0: Buradan kim bizim sesimiz nerelere kadar evet. ulaşıyorsa değil mi? Gönül Dağı'nı çalar mısınız diyor. İlerleyen dakikalarda inşallah yapmaya çalışalım. İbrahim Ebru Akbenlioğlu İstanbul Esenyurt'tan selamlar diyor.
1: Aynen İbrahim benim okul arkadaşım. Ona da buradan selamlar olsun. Ailesine de kendisine de selamlar olsun.
0: İstanbul'a
1: evet.
0: Esenyurt'tan kimler varsa bizleri izleyen hepsine evet, selamlar olsun. Turan Bey üstadım bütün enstrümanlar çalar. YouTube'da 500 eseri var diyor Şahin.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Üflemeli, vurmalı hepsi var değil mi? Telli.
1: Evet. Beş ne parmağında beş marifet maşallah.
0: Maşallah. Allah nazarlardan korusunuz Turan abi. Tayfur Güneş de Ankara'dan selamlar diyor.
1: Aleykümselam.
0: Şimdi mesajları böyle biraz geciktirince evet, tekrardan tekrara düşen mesajlar oluyor. Mustafa Kurtlu selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Yozgat Boğazlıyan Yeşilhisar Köyü'nden katılıyorum. Hüseyin abiden Zahiden parçasını istiyoruz diyor. Onu arada evet. kaynattık. Bak az önce 3 evet, şarkı bağlayıp
2: işte o başka yere gitti.
1: Evet.
2: Bence Zahide'mi söylesin.
0: Evet. Bülent Gündüz hayırlı yayınlar abi, ikinize de selamlar diyor. Bülent
1: Muhtar'ıma Gündüz, selamlar muhtarım. Olsun
2: Tepe Doğan'ın, evet Tepe evet, Doğan'ın muhtarı değerli.
1: Muhtar Bülent abime selamlarınız.
2: Hem kuzenim olur benim aynı anda.
0: Çok da akraba abi. Tepe Doğan'ın
1: birbirine akraba.
2: Hepsi akrabam benim. Birinci dereceden öyle ikinci.
0: Yok bir tek yüzde. Senin için de şimdi mesela Tepe Doğan'dan biriyle sohbet ettiğimizde falanca akraba.
2: Muhtarımız var olsun.
0: Evet.
2: Buradan da onun bir küçük yaptığı, küçük değil aslında, hizmet çok büyük ama ben buradan küçük bir mesaj göndereyim.
0: Hı-hı, tabii.
2: Tepe Doğan'la hemşerilerimizin haberi olsun. Çünkü muhtarımız köyümüz evet. namına bir kampanya başlattı. Ve köyümüz adına bir kepçe almayı düşünüyor. Ve kesinlikle alacak Allah'ın izniyle.
0: Evet.
2: Köylülerimizin, hemşerilerimizin daha duyarlı olmalarını bekliyoruz ki maşallahı var biliyorsunuz.
0: Toparladı
2: köyümüz,
0: bayağı da bir toparladı ama.
2: Çünkü her şeyi de devletimizden beklemeyelim ya. Her şey özel idarenin 40 tane köyü var Sarıkaya'nın. Hangi evet. birine yetişecek? Hani haftada bir gün veya iki gün sıra gelene kadar, bekleyene kadar. Hani böyle kendimize ait, şahsımıza ait diğer köylere de örnek olur inşallah imkanı olanlara. Böyle kepçemiz olursa vatandaşlarımız tabii. iyi ihtiyaç olduğunda
0: tabii.
2: mazot parasını verir kendilerine daha ucuza mal olur değil mi yani? Hemen de ellerinin altında olur.
0: Tam ben onu diyecektim abi. Hem elinizin altında olur. Kesinlikle. İstediğiniz zaman hızlıca ulaşırsınız.
2: Kesinlikle.
0: Hatta boş zamanlarında yakın yerlere iş yaparak tabii. kendi masrafını da çıkarır.
2: Yani değil mi?
0: Yani.
2: Yapılan hizmetten hiç zarar gelir mi?
0: Kesinlikle.
2: Onun için Bülent Gündüz kardeşimi tebrik ediyorum.
0: Tebrik edelim muhtarımızı.
2: Yanındayız burada. Muhtarımızın evet, Allah'ın buradan. İzniyle. Ayrıca da köyümüzde yeşillendiriyoruz. Birlikte çalışıyoruz.
0: Evet, evet o da.
2: Elimizden geldiğince köyümüzün çok güzel yol kenarlarına falan ağaçlar dikiyoruz. Böyle İstanbul'dan destek veren kardeşlerimiz var. Erdal Esere buradan sevgiler gönderiyorum güzel kardeşime. Çünkü kendisi bir nasıl desem yeşil bir hastalığı var. Ve o, benim kafadan tam.
0: Evet.
2: Çok seviyor ağaç dikmeyi. Çünkü ağaç hayattır. Her şeyin başıdır. Ormanımız çok az yeşil memlekette de yaşadığım için burada gördüğüm böyle kuru dağları üzülerek izliyorum.
0: Evet maalesef.
2: Neden biz de elimizdeki fidanları toprakla buluşturmuyoruz?
0: Kesinlikle.
2: Ki böyle kardeşlerimiz var, öncülük yapıyorlar sağ olsunlar. Bizler de elimizden geldiğince yapıyoruz. Benim de şahsıma ait bir hatıra ormanım var köyümde.
0: Evet maşallah.
2: Sağ olsun. Maşallah. Muhtarlarımız falan da müsaade ettiler. Köylülerimizden Allah razı olsun. Çevirdik böyle 3-4 yıl oldu. Binlerce ağaç diktim şahsıma, yalnız başıma. Devam da ediyorum kendi imkanlarımla. Maşallah. Yazında boş kaldığımda gidip suluyorum onları.
0: Maşallah abi.
2: İnşallah geleceğe nefes olalım diyorum.
0: Yani ben hemen muhabbeti Erdal açıyor. Erdal
2: kardeşimize de selam gönderiyorum. Çünkü o da çok seviyor ağaç dikmeyi.
0: Evet, buradan ona da selamlarımızı gönderelim tekrardan. Abi muhabbeti açıyor. Şimdi mesela bir de şöyle bir şey var. Enes benim oğlum şu an yanımda. Kamera arkasında.
2: Allah bağışlasın.
0: Abi bizim arabanın içi çöplük gibi. Arabadan camdan dışarı bir şey atmak yasak. Zaten yasak olmasa bile yani öyle bir bilinç.
2: Tabii,
0: mesela
2: tabii.
0: Yediğin içtiğin herhangi bir şey kesinlikle arabanın camından dışarı atmak diye bir şey yok.
2: Çok güzel bir davranış.
0: Hatta şunu da söyleyeyim. Yediğin meyvenin çekirdeklerini bile mesela burada masada yesen bile bir kağıdın peçetenin içerisine koyup şimdi biz orman sağa sola gittiğimiz zaman o çekirdekleri belki çıkarsa yetişirse diye bir yerlere atıp hani
2: hatta
0: bir umut.
2: Erinmezseniz bazen o şöyle durun bir çeşmenin karşısında kenarlara bir bakın şu toprağı birazcık eşeleyin veya bir taşı kaldırın altına koyun.
0: Bunu onu da yaptığımız oluyor. Evet onu da yaptığımız oluyor.
2: Bunlar abi. Çok önemli. Hı-hı. Çünkü dışarıda kalırsa bazen telef olabiliyor. Evet. Rüzgarla veya yağmurla sürüklenebiliyor. Eğer onları bir sabit bir yere ayağınızla bir toprağa kazıp veya bulduğunuz bir böyle çukura üzerine biraz toprak iterseniz daha yani şansınız artar o açıdan.
0: Evet söyleyeyim. Evet onu da.
2: O da bizim ufak tefek tecrübelerimiz yani.
0: Onu da zaman zaman yapıyoruz abi evet. Yani o
2: ne kadar güzel. Gittiğimizde. Çok sevindim böyle davranışlarınızın.
0: Eyvallah. Olmasına. Şimdi birkaç mesaj vardı yarıda kalmıştı onları da tekrardan okuyayım. Yeni Pazar Mezar İmalatı Ayhan imalatçısı Ayhan. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar cümleten hayırlı yayınlar abi demiş. Ayhan kardeşimiz abi dediğine göre herhalde bizden veya senden küçük abi. Yeni Pazar'a da selamlar olsun. Boğazya'nın bizim Boğazya'nın hangi köyünden kasabasından sesimiz nerelere kadar ulaşıyorsa hepsine de
1: oralarda da düğünlerim var abi.
2: Güzel onunla, bir kasabamız.
1: Yeni Pazar kasabasına selamlar olsun. Başkanımıza da selamlar olsun. Nihat muhtarımız var ona da buradan selamlar olsun kardeşime.
0: Yeni Pazar'a. Eyvallah.
1: Yeni Pazar'a selamlar olsun.
0: Eyvallah. Selamlarımızı iletti Hüseyin kardeşim de iletti. Turan hocam güzel konulara parmak bastı teşekkürler bir araya geldiğimizde konuşmuştuk belediyeler kendi sanatçısına sahip çıkması lazım Hüseyin kardeşime başarılar diliyorum diyor Mustafa Karatekin abimiz
2: değil mi ya tabii,
0: evet.
2: Tabii. Selam olsun Mustafa kardeşim
0: Mert Cesur da selamünaleyküm hayırlı akşamlar iyi yayınlar ben Büyük Çalağal köyünden İsa Özgül Mert Cesur diye yazmış İsa Özgül Oğuz efendim bir numarası her zaman demiş maşallah eser eğer bombalanmış şehir gibiyim çalarsanız çok memnun olurum. Bu parça gerçekten yürekten değer veren karşılığını alamayanlara gelsin. Oğuz Efem ekibine ve değerli Oğuzhan abiye emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum diyor. İsa Özgül. Geçen şiirini yayınladığımız bu değil değil mi? O başka bu ne diyor? Büyük Çalağal. Ha, o Küçük Çalağal'dı tamam. Küçük Çalağal köyüne de selamlar İsa Özgül kardeşim. Bombalama şehir yapmıştık değil mi? Yaptık. Bayağı istek var. Belki ilerleyen dakikalarda tekrar edebiliriz. Edemesek de başka güzel şarkı göndeririz. Ümit Doğan selam Oğuz abi. Hüseyin kardeşim kurban olduğum parçasını çalar mısın diye Ümit Doğan. Ümit kardeşim.
1: Selamlar olsun abi.
0: Var mı öyle bir şarkı? Kurban olduğum hangisi acaba?
1: Hangisiydi onu çıkaramadım abi.
0: Ümit kardeşim bir yazarsan hangi sanatçının kurban olduğum şarkısı olduğunu yazarsan böyle bir varsa çalsınlar inşallah çalarlar tabii ki. Ömer Paldır Çayralan'dan Yozgat Çayralan'dan sana selam olsun Oğuz abi senden bir isteğim olacak. Yer ağladı ben ağladım çalarsanı çok memnun olurum bütün Oğuz Efem'e gelsin demiş Oğuz efendim, ailesine gelsin demiş. Ömer Paldır Çayralan'dan, Curali'den miydi Ömer kardeşim? Hangi köydendi? Ağzınıza yüreğinize sağlık Hüseyin dayı diyor Ömer Karaaslan. Recep Çevik de teşekkür ediyor. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Güzel insanlar, selam olsun. Adnan Şimşek. Aleyküm selam.
2: Zabıtamız dayı, kuzenim olur benim. Şimdi yine diyeceğim akraba.
0: Evet, maşallah abi.
2: Sevgiler gönderiyorum Adnan'ım, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz.
2: Sarıkayımızın zabıtalarından Adnan, evet. Şimşek.
0: Emeğinize yüreğinize sağlık diyor Ayşe Tataroğlu. Eyvallah, teşekkür ederim.
2: Allah razı olsun İstanbul'dan.
0: Ümit Doğan, iyi yayınlar Oğuz abi, Hüseyin kardeşimden kurban olduğum parçasını çalar mısınız, teşekkürler diyor. Bir kez daha atmış aynı mesajı. Ümit kardeşim, hangi şarkı olduğunu biraz açık seçik yazarsan, Hüseyin kardeşim tam anlayamadı. Tobaktaş köyünden selamlar diyor Özkan Güler. Sıradaki parça bütün Antalya'daki gurbetçilere gelsin diyor. Tobaktaş köyümüze de selamlar olsun. Özkan Güler, eyvallah, sağ olun, var olun. Muhabbetiniz

0: Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş gurbet kadını. Eyvallah, sağ olun, var olun. Hollanda'ya selamlarımızı ilettik. Ceyhun Zali, ben Ceyhan Halatlı, ben de Yazan Kalem şarkısını istiyorum demiş. Yazan Kalem yaptık, onu da yaptık. Belki toparlarız kısa kısa, belki başka şarkılar armağan ederiz. Orhan Gürel de hastane önünde incir ağacı diyor.
1: Olabilir bak.
0: Değil mi? Hastane önünde incir ağacı olur, niye olmasın? Turan Gürel'den Aram Beni, onu okumuştuk. Ayşe Tutaroğlu. Mustafa Lök, selamünaleyküm. Öncelikle Oğuz FM dinleyicilerine selamlar olsun. Gelecek olan Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlı akşamlar diyor Mustafa Lök. Eyvallah Mustafa kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Dayı, bekliyoruz parçayı. Ha demiş Ömer. Ömer Karaaslan.
2: Yusuf Tümelisini yaptım ona.
0: Ümit de şu an dinlemede. Tahir Uçar'dan kurban olduğum parçası. Abo demiş. Tahir Uçar'dan. Ha bulmuş bak hemen. Bizim şey bulmuş hemen, ha buraya koymuş. Teknik ekip hangi kurban olduğum deyince bana buradan telefondan gösteriyor. Repertuarı Allah varsa göndeririz. Bir ne gönderelim Hüseyin kardeşim?
2: Yapalım.
0: Dağlamın İnci. Evet. O da güzel, evet. Eserlerden. Güzel o kim parça. Söylüyordu onu?
2: Neşet Abaloğlu. Allah rahmet eylesin. Evet. Neşet Abaloğlu hocamızın.
0: Valla güzel eser bırakanların hepsi birer birer gitti.
2: Aynen öyle abi. Hepsine... Rahmet Taner Olgun abimiz. Evet. Genç yaşta. Hepsi gece gittiler, evet. Abi. Allah rahmet eylesin.
0: Allah gittikleri yerden utandırmasın, evet. İnşallah. Söz sende.
2: Tamam abi.
0: Efendim devam ediyoruz.
2: Dinleyin. Teyzeme, enişteme geçsin. Sevim teyzeme. Bütün teyzelerime geçsin.
0: Efendim devam ediyoruz. Oğuz FM'de canlı performans müzik programındayız. Devam ediyoruz.

0: kara kaşın, kara gözün, bin derdi var, kara kızın. Kavuşmamız.
1: Guman oldu. Kavuşmamız yok. Güman oldu.
0: Güman oldu.
1: Yaraşkımız gizli kalsın.
0: Yaraşkımız gizli kalsın. Hmm. Evet. Güzel. Güzel sözler yazmışlar.
1: Biliyoruz abicim, yine güzel bir parça.
0: Evet, bayağı bir alkış da topla toparladık yani. Alkış, evet, alkış emoji diyorlar ya, emojiler evet. Geliyor, alkış emojileri. Sağ olasın Hüseyin'im, sana ve yayında emeğe geçen hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet, hayırlı geceler, selamlar diyor. Kutlu Ay, Sevim, Coşkun, Yürek. Evet,
1: teyzeme selamlar evet. Olsun. Bizi bütün dinleyen hemşerilerimize, bütün dostlarımıza selamlar olsun.
0: Nerelerden kulak veriyorlarsa.
1: Kim nereden dinliyorsa, evet abicim.
0: Başta yaptığım anonsu bir kez daha yapayım. Şu an bayram ziyareti için yollarda olan memlekete, gurbetten memlekete gelen ilk başta bir canlı yayına dinleyicimiz katılmıştı ya, Sivaslı bir dinleyicimiz Sivas'a gidiyordu Ankara'dan. Şu an yollarda olan memlekete bayram tatiline giden bütün dinleyicilerimize, bütün hemşerilerimize, her kim varsa yollardan bizi dinleyen hepsine hayırlı yolculuklar, hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Dikkatli olun, Allah'a emanet olun, dikkat edin. Sağ selamet, gideceğiniz yere kavuşun diyelim. Bir kez daha bunu yenilemiş olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Ayşe Tataroğlu da ağzınıza, yüreğinize sağlık demiş. Eyvallah. Seher Akbulut ağzına sağlık paşam demiş.
1: Ablam Uzunlu da, ona da buradan selamlar olsun. Enişteme de, ablama da buradan selamlar olsun.
0: Evet, Uzunlu'ya da selamlarımızı gönderelim. Uzunlu da güzel bir kasaba değil mi Hüseyin
1: evet,
0: kardeşim?
1: Abicim, orada güzel.
0: Yani tabii. Gerçekten güzel kasabalarımızdan biri. Evet. Hem nüfus olarak da büyük yani evet, evet. Yerleşim olarak da
1: yerleşim
0: güzel.
1: Yerleşim
0: olarak
1: da çok güzel abi.
0: Güzel kasabalarımızdan birisi. Mesajlarımızı toparladık. Ümit Doğan'ın Tahir Uçar'dan kurban olduğum şarkısını çıkarabildik mi?
1: Onu repertuvarda yok.
0: Yok değil mi? Daha yeni olduğu için daha tam olarak. İnşallah ilerleyen zamanlarda borcumuz olsun. Tekrardan evet. Şey yaparsak. Hatta yazın yine herhalde parkta canlı konserler olacak evet, değil mi? Yerel yerel konserlerimiz oluyor. Kıymetli hemşehrilerimiz biliyor zaten bu civarda. Yani evet. Özellikle Sarıkaya'da yaşayan hemşehrilerimiz. Parkta evet. Yerel mahalli sanatçılarımızla konserler oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Gidiyoruz orada canlı yayın yapıyoruz. Orayı aktarmak için. Evet. Orada bir yandan semaveriyle semaverden çay içen hemşehrimizi çekerken bir yandan da Hüseyin kardeşim işte diğer müzisyen arkadaşlarımız evet. Burada şarkılar, türküler eşliğinde güzel bir atmosfer
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet aynen.
0: Orası da güzel.
1: Gözlem hasret gideriyor.
0: Evet, evet. O yetiyor yani.
1: Evet aynen.
0: Hani bir sene boyunca işte gurbettik bunu en evet. iyi Turan abim bildi. 40 sene yaşadım tabii. Dedin değil mi Turan abim?
2: Tam 40 yıl.
0: Biz de 17 sene yaşadık. İstanbul'da, evet. İstanbul'daydım ben de. Memleketten uzak 17 sene yaşadık. Geldik buraya inşallah. Evet. Dedik ki artık memleketimizde hizmet edelim, orada yaşayalım. Biz biraz yaşımız gençken döndük. Yani oradayken daha ilerleyen zamanda döneriz diye düşünüyorduk ama daha işte erken dönelim dedik, hani çok fazla yaş ilerlemeden bir şeyler yapalım dedik yani.
2: Taş yerinde ağırdır Oğuz'um.
0: Değil mi abi?
2: Yani.
0: Köprüden geçti gelin yaparsan sevinirim abi diyor Furkan
1: onu
0: Kaya.
1: Onu en son yapacağız abi.
0: Yapalım değil mi? Hı. Şimdi zamanımız da yavaş yavaş sona evet. doğru geldi. Bizlik sıkıntı yok. Biz süreyi taşırabiliriz ama sizi de yormayalım. Evet. Dediğiniz gibi her şey böyle tadında güzel evet. olur. Değil mi? Tadında güzel olur. Yine ilerleyen zamanda burada olur. Başka tabii. bir yerde olur. Yine evet, bir evet, canlı yayında karşılaşırız. Yaparız inşallah.
2: Sağlık olsun tabii ki.
0: Buradan şu duyurumuzu da yapalım. Her zaman bu programın başında yapıyorduk ama bu sefer Turan abi olunca sohbet
1: evet.
0: Hep Turan abi üzerinden gitti hep sohbet. Evet. Hüseyin kardeşimizle sohbetin belini böyle vuramadık.
1: Olsun abi olsun.
0: Hüseyin kardeşimiz düğünlerde
1: konserlerde
0: düğünler işte evet, köy abi. Şenlikleri, eğlenceleri evet. O tarz şeyler de güzel oluyor böyle köy
1: evet.
0: Dernek başkanları falan yapıyorlar ya.
1: Evet,
2: tabii tabii.
0: O tarz eğlencelerde organizasyonlarda inşallah
1: ekibimizle
0: gidiyor. Ekibiyle Hüseyin kardeşim gidiyor. Buradan bir hemen şöyle kendini bir tanıt. Bir telefon numaranı ver. Şu anda bizi dinleyen kimler varsa onlara da buradan duyurmuş olalım seni. Evet abi. İrtibata geçmek isterlerse. Buyur kardeşim.
1: Abi ben Hüseyin, Yozgat Hüseyin diyebilirler beni. Sarıkayalıyım, buralıyım abi. Bizim Yozgat civarlarında genellikle düğünlere, konserlere gidiyoruz, şenliklerimize gidiyoruz. Telefon numaramız da abi 0545-936-7066 numaradan bize ulaşabilirler abicim.
0: Evet. Oradan da ulaşırlar. Evet. Biz de sorarlarsa biz de veririz. Hani derlerse evet, ki böyle bir arkadaş evet vardı kimdi diye biz de tabii ki her zaman
1: yönlendiririz. Şimdiden evlenecek çiftlerimize mutluluklar dileriz. Bizi evet tercih eden dostlarımıza da teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Tercih eden, etmeyen evet hemşehrilerimize evet hepsine teşekkür ederiz. Almanya'dan selamlar memleketime, emeklerinize sağlık diyor. Adeviye Güler Gümüş.
2: Evet.
0: Orhan Gürel de
2: kendisine sağ olsun.
0: Ağzınıza yüreğinize
2: Almanya'ya
0: sağlık.
2: Selam olsun.
0: Almanya'ya selamlarımızı ilettik. Orhan Gürel de ağzınıza yüreğinize sağlık. Herkesin evet Kurban Bayramı mübarek olsun. Evet. Turan abi hayırlı bayramlar demiş.
2: Hayırlı bayramlar herkese tabii ki biz izleyen tüm dostlarımıza, tüm Oğuz FM dinleyicilerine.
0: Evet.
2: Sarıkaya dinleyicilerine.
0: Şöyle yapalım
2: Kurban
0: abi.
2: Kurban Bayramı kutlu olsun.
0: Turan TV.
2: Turan TV.
0: Turan TV'yi de efendim şu ana kadar takip etmiyorsanız bizim dinleyici
2: YouTube kanalı üzerinden YouTube Turan kanalı Gürel yazdı mı zaten ulaşırlar.
0: Ulaşırlar.
2: Google'a yazsınlar yine.
0: Google'a yazsınlar gene ulaşırlar. Şey olarak teknik altyapı olarak hakikaten çok güzel beğeniyorum abi. Yani hani böyle bazen işte izlediğimizde görüyoruz. Yani teknik olarak güzel işler çıkarıyorsun.
2: Dizaynlar hepsi şahsıma ait.
0: Hepsi şahsına ait evet olduğu gibi yani bizim bile böyle hani yani hani dokunmadığımız, değinmediğimiz teknik şeyler var. Onları bile hani böyle görüyoruz bazen zaman zaman yaptığın çalışmaların içerisinde.
2: Tabii.
0: Ya biz bu işi hani
2: her konuda yanınızdayım.
0: Yapıyoruz, ediyoruz hani
2: birbirimizden
0: ama bazen dediğim gibi bazı noktalarda
2: güç almamız çok iyi olur.
0: Yani. Evet, evet. Güzel çalışmalar yapıyorsun
2: sizlerden,
0: abi.
2: Sizlerden öğreneceğim mutlaka şeyler vardır. Yani.
0: Estağfurullah.
2: Ne demek ya?
0: Estağfurullah abi.
2: Bir öğrenmek gün, güzel şeydir. Ya.
0: Bir gün inşallah seni yerinde de ziyaret edeceğiz.
2: Evet,
0: hem kapsamlı bir program çekim de yapacağız. Röportaj da yapacağız. Bir gün öğrencilerle olan yerinizde de ziyaret edeceğiz.
2: İnşallah gençlik merkezlerim. Tabii ki orada da çalışmalarımızı şöyle biraz daha düzelsin. Şöyle nasıl diyeyim?
0: Havalar düzelsin, biraz öğrenciler
2: okullar, şeyler
0: kapansın
2: falan var, imtihanlar var çocukların. Bunları hallettikten sonra biraz daha rahatlasın çocuklar.
0: Hı hı.
2: Ona göre Allah izin verirse çekimlerimizi yaparız.
0: İnşallah.
2: Buradan da değerli hemşerilerimize
0: duyurmuş olalım.
2: Duyurmuş oluruz tabii ki.
0: Eyvallah.
2: Yine tekrar edelim, Sarıkaya Gençlik Merkezi'ne çocuklarınıza istediğiniz kursu, müzik babında olsun, diğer eğitim
0: aktiviteler sportif
2: olsun
0: aktiviteler.
2: Sarıkaya Gençlik Merkezi'ne gelsinler. Orada çoğu ihtiyaçlarını bulacaklar orada.
0: Evet.
2: Onlar yardımcı olacaktır. Çok güzide çalışanları var. Kendilerinden Allah razı olsun. Belediyemiz
0: evet
2: de zaten sonuna kadar destekliyor.
0: Evet.
2: Yani bu çok bulunmaz bir nimet yani.
0: Evet. Hı hı. Emeklerine sağlık. Bütün orada başta
2: görev
0: başkanımız,
2: yapan, tabii,
0: müdürümüz çalışanlarımız, hocalarımız
2: insanlar,
0: hepsinin emeklerine sağlık diyelim buradan. Selamlarımızı
1: çok
0: iletelim.
1: Bütün başkanımıza teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ederim.
2: Zaten ederiz başta başkanımız ve çalışma arkadaşları harika gidiyor. Böyle devam etsin deriz
0: inşallah
2: ya inşallah.
1: Yani öyle de olması lazım abi.
2: Tabii, tabii. Her şey Sarıkaya'mız
1: için. Şehirlere biz niye özen
0: evet
1: gösterelim abi?
0: Evet, inşallah.
2: Sokaklarımız gerçekten Avrupa'da yaşamış bir kardeşiniz olarak sokaklarımız hakikaten Avrupa'ya benzemeye başladı. Bu da beni gururlandırıyor. Çok seviyorum. Ya temizlik güzel şeydir. Zaten imandan gelir.
0: Evet.
2: Başkanımız da bu konuda sağ olsun çok titiz. Sarıkaya harika gözüküyor.
0: Evet.
2: İllaki eksiklerimiz
1: daha
2: var. Ama
1: evet,
2: ben geleceğini güzel görüyorum. Maşallah böyle gitsin, böyle devam etsin. Sarıkaya'mız hakikaten hak ediyor. Sarıkaya'lı hemşerilerimiz de hak ediyor.
0: Evet. Tabii tabii. Bu bütün ilçelerimiz için geçerli.
2: Geçerli
0: biz tabii şu an dediğimiz gibi biz abi şu an buradaki
1: abi
0: buradaki ekip yani kamera arkası ve kamera önündeki buradaki herkes Sarıkaya'da yaşadığı
2: için
0: burada yaşadığımız için hep buradan örnek veriyoruz ama
1: tabii
0: yani bu dediğimiz herkesin ilçesi, herkesin kendine güzel. Biz bunu genel manada konuşuyoruz.
1: Tabii tabii, genel manada.
0: Tabii ki.
2: Bunlar bizim gücümüz çerçevesinde olsun, evet. Yani. Değil mi? Evet, mesela bir Türkiye'mizde de isteriz ki her şey güzel olsun. Tabii ama ki. Bizi aşar yani. Biz ancak gücümüzün yettiği yerlere, yani inşallah ve oraları dile getiriyoruz.
1: Memleketimiz ileriye gider abicim. Evet. Böyle çalışan başkanlarımız olduğu sürece neden olmasın?
0: Evet, kesinlikle. Evet. Şöyle yapalım. Birkaç mesaj var. Onları okuyayım. Sonrasında şunu da söyleyelim, çalalım dediğiniz bir şey var mı? Veya Turan abi, senin tek başına söylemek istediğin bir şey var mıydı?
2: Yok, ben arkadaşımın için geldim ya, destek bunun için bizi da mazur görsünler. Bu program değerli kardeşimiz, Hüseyin kardeşimiz için.
1: Turan abime de teşekkür ederim abiciğim.
2: Yanımda bulunmak ister misin dedi. Tabii ki dedim. Geldim. Daima dedim. Diğer müzisyen arkadaşlarımıza da seve seve destek olurum. Destek amaçlı geldim. Benim şarkılarım, eserlerimi bizimle beraber yapacağımız programla bırakalım.
0: İnşallah. Yani
2: buradan da sözümüz olsun inşallah.
0: İnşallah Turan.
1: Turan abimizle gene isteyen olursa abi, beraber düğünlere de konserlere de inşallah nasip olursa zaten beraber gidiyoruz Turan abimle.
0: İnşallah.
1: Evet.
0: Son gelen mesajları okuyayım. Sonra mesaj kutusunu kapatacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. En son gelen mesajları okuyamayacağım. Çünkü kapanış yaptıktan sonra. Çünkü şu ana kadar yazılanları okuyacağım. Eklemek isteyenler varsa acele etsinler. Hayırlı yayınlar olsun abi diyor Alperen Özer. Eyvallah. Sağ olun, var olun.
1: Alperen'e selamlar olsun buradan.
0: Eyvallah.
1: Bizi dinliyorsa.
0: Üzülerek programımızdan ayrılmak zorundayım. Hafta içi çalıştığım için sanatı ve hafta sonuna bırakıyorum. Erken kalkmak zorundayım. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Turan hocam size de özel iyi geceler. Görüşmek üzere diyor İkra Karadeniz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.
0: Eyvallah. Güzel mesajınızdan dolayı teşekkür ederiz. Selamun aleyküm, ben Almanya'dan izine geldim. Bir tane gurbet türküsü rica ederim demiş. İsim tam olarak Tahsin HTL herhalde. THSN HTL diye gözüküyor. Kapanışta olursa
1: kapanışı gurbet türküsünü yapalım o zaman.
0: Evet, olur. Tamam. Sözünü aldık. Olmazsa da başka armağan edek diyecektim. Saadettin Can, Oğuz Bey, mahalli sanatçılarımız Samet Aslan'la Hüseyin birlikte bir program düşünmez misiniz? Çok iyi olur. Sevinirim demiş Saadettin Can.
1: Saadettin abi buradan selam olsun. O bizim köylü abi. Kendisi İstanbul'da. Ona da burada çokça selamlar olsun.
0: İnşallah ilerleyen günlerde neden olmasın. Her zaman dediğimiz gibi kapımız açık. Şimdiden Kurban Bayramınız kutlu olsun diyor Ayşe Hanım. Eyvallah, sağ olun. Sizi yayında görmek çok memnun olduk diyor. Eyvallah Ayşe Hanım, teşekkür ederiz. Turan hocam için söylüyor zannedersem.
2: Ayşe Tataroğlu.
0: Evet.
2: Kendisine de biz teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi izledikleri için tüm dinleyenlerimize sağ olsunlar, var olsunlar. Ayşe Hanım gerçekten çok sıkı bir takipçimiz yani. Yıllardır bizi takip eder. Hiç ihmal etmez. Eyvallah. Bütün sosyal medya mecralarında çok aktif. Kendisine sağlık, afiyet diliyorum. Eyvallah. Destekçimiz olan, bizi izleyen, bizim burada ismini telaffuz edemediğimiz dostlarımıza da selamlar gönderiyor ve bütün gelecek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz.
0: Kutluyoruz.
1: Herkese Kurban Bayramı
2: Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Evet. Vatanımıza, milletimize kutlu olsun inşallah.
0: Bir iki mesajım daha var, onları da okuyayım. Kapanışa doğru gideceğim. Mustafa Baba Yiğit Yozgat Sürmelisi diyor. Yozgat Sürmelisi'ni göndermiştik. Şimdi göndereceğimiz eser sizin için gelsin. Arkadaşım, Ankara'dan Yozgat'a geldim. Seni dinliyorum. Yozgat Sürmelisi çalarsanız Ayşem'e gelsin diyor. Mustafa Baba Yiğit Yozgat Sürmelisi'ni gönderdik. Şimdi çalacağımız güzel şarkılar sizin için gelsin. Selamlar tekrardan ben diyor. Büyük Çalağal Köyü'nden İsa Özgül. Nacizane TikTok ekliyor elimden geldiği kadar diyor. Yani TikTok'ta bizim yayını paylaşmış. Sanatçılarımızın sesine sağlık ve sizleri bu imkanı sağlayan Oğuz Efendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. İsa Özgül Büyük Çalağal Köyü'nden yazmış. Teşekkür ediyoruz güzel düşüncelerinizden dolayı. Ömer Karaaslan da cümleten iyi bayramlar şimdiden demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Mesaj kutumu kapatıyorum bu saatten, yani bu da bu an itibariyle gelen mesaj olursa okuyamadığımız için, okuyamadığımız veya öncesinde gelip de atladığımız, görmediğimiz mesajlar varsa affola. Bu saate kadar bizleri izleyen, bizlere kulak veren, bizimle birlikte olan bütün hemşehrilerimize,
1: herkese
0: dostlarımıza
1: sonsuz teşekkürler abicim.
0: Sonsuz teşekkürler. Son cümlelerinizi alalım veda konuşmasını arkasından eserimize kaç şarkı söyleyeceğiz? Bir mi söyleyeceğiz?
1: İki parça yaparız abi.
0: Tamam. İkinci şarkıdan sonra biz yayını sonlandıracağız. Evet. Tamam. Kapanış konuşmamızı. Hı-hı. Şimdi son sözlerinizi alalım sizlerin. Neler söylemek istersin Hüseyin kardeşim?
1: Abicim bizi bu zamana kadar dinleyen bütün misafirlerimize, izleyenlere buradan selamlar olsun. Acizane elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar okumaya çalıştık. Buradan herkese hayırlı akşamlar olsun, hayırlı bayramlar olsun. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun.
0: Eyvallah. Turan hocam siz neler söylemek istersiniz?
2: Oğuz kardeşim, Oğuz FM olarak bizleri misafir ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu güzel güzide programı yerel ama aslında ulusal gibi yayın yapan çok güzel bir güzide bir kurum. İnşallah büyüyerek devam edeceksiniz. Hepiniz de bizi dinleyen tüm dostlarımızın Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimizle kutluyoruz. Allah sağlık, sıhhat ve afiyet içinde nice nice bayramlara kavuştursun diyoruz. Tekrar görüşmek üzere başka bir zaman inşallah başka bir yerde. Hepsine Allah'a emanet ediyoruz efendim.
0: Evet, sizlerin de sesine, yüreğine sağlık. Turan hocam, Hüseyin kardeşim. Bir de Erhan kardeşimi gösterelim, el sallasın kameraya. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Geldiniz, bizi kırmadınız. Bir başka yerlerde, başka programlarda görüşmek üzere. Bütün dinleyicilerimize de buradan saygılar, selamlar iletiyoruz efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarın akşam başka bir arkadaşımızla yine biz buradayız. Pazartesi günde gündüz başka program yapacağız ama yarın akşam görüşmek üzere. Ama şimdiden bütün dinleyicilerimizin bayramını da kutluyorum. Ola ki yarın gelemeyen dinleyicilerimiz olsa. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Söz sizde arkadaşlar.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Sen tüken mi ölürüm sevdiğim? Biz bilemedik sevdamızın kıymetini, çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim, bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında, yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında, kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Ben seni İzmircesine sevdim. Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim. Efeler gibi.

0: eskisi gibi.
1: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

defa ağladım. Yıktın bütün umutlarımı. Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki? Ne olacak ki?

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.